Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdin, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, Ertigelli Haberler programımızına başlayınız.
1: Hörmətli radio anlayıcılar, yaxşımısınızlar? Ertigellik Haberler programımızına anlayışınlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 21 günü, Düşenbe. Dehkallar kalendarı boyunca 8 ayının 11 günü.
2: Oval, bu kıtımkı programımızdan asasi mezmullarını tanıştırımız.
1: Çinşovcan Merkez Ekologiyalik Muhitini Koğdaş Nazaretçilik 7. Grupisinin Şincan Uyghur Atonum Rayonu ve Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bengtanını Nazaret Kılış Ehvalını Kayıtma İnkas Kılış Yığınıda İşbadı Büldürüp Söz Kıldı. Merkezinin Ekologiyalik Muhitini Koğdaş Nazaretçilik'i Asasen Tüzetiş Vazifesini Kattiye Orullab Sosyalistik Zamanı Ulaşkan Şincan Kuruşunu Emeli Ünüm Arkılık Olgu Sürüş Gerek Dep Takitledi.
2: Oldunki 8 ayda Şincan'daki tömür yol portları arkalık katnagan Jongo, Avrupa, Utra Asya nöbetçi poyezi ve toşulgan yük ten köpeydi.
1: Abdanım rayon çigradını kirip çıkım kılışını kolaylaştırı seviyesini umumi yüzle gösterdi.
2: Altın küzbesede Tian Shan'nın cenobi şimalıda kunak, pahta, neşbüt katarlık özgüce yezi ilgilik mesulatlarının mol husul ilindi.
1: Jongchu devlet bayramı yetip geliş aldı da, Avtonom rayonunun arkayı çaylardaki bazarlarda mal toluk, baha mokum boldu. Setiviliz setiş tencallandı.
2: Altay, kum taş yolunun yürüyüşlük eslihelerinin süpti aşırılıp, derecesi östürülüp, demeliş küllerdeki sayacılar yukarı pellisini kütüvelişka tayyarlık kılındı.
1: Emdi haberle anlanla.
2: Stansımız Havri. Merkez Ekologiyalik Muhitini Koğdaş Nazaretçilik 7. Grupsının Şincan Uyghur Atonom Rayonu ve Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bengtuanını Nazaret Kılış Ehvalını Kayıtma İnkas Kılış Yığını tünögün Ürümçide içildi. Atonom Rayonluk Partiya Komitetinin Şujesi, Bengtuan Partiya Komitetinin Birinci Şujesi, Birinci Cengvey Çin Xiaojang ifade bildirip söz kıldı. O munularını tekledi. Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini chuqur o'rganib, izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirib, ekologiya madaniyligi qurilishi va ekologiyalik muhitni qo'g'dash siyosiy mas'uliyatini haqiqiy zimmaga olib, markazning ekologiyalik muhitni qo'g'dash nazoratchiligida qaytma inkas qilingan masalalarni tuzatishdan iborat zo'r siyosiy vazifani qat'iy o'rinlab, yuqori sifatli taraqqiyotga yuqori saviyali qo'g'dash orqali texmo yaxshi tirak bo'lib, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjangni jasorat bilan qurish kerak. Chen Xiaojiang munolarni bildirdi. Markazning ekologiyalik muhitni qo'g'dash nazoratchiligi bosh shuji Xi Jinping o'zi planlagan, o'zi o'rinlashtirgan, o'zi turtki bo'lgan tuzilmida zo'r yangilik yaratish va zo'r islohot tadbiri. Partiya Merkezi Komitetinin bir tutaş oranlaştırmasına asasen, Merkez Ekologiyalik Muhitini Koğdayış Nazaretçilik 7. Grupsının Şincan'a gelip nazaretçilik kireşi, Şincan'ın ekologiya medenilikki kurulayışı ve ekologiyalik muhitini koğdayış hizmetini umumyüzlük, sistemlik tekşürüş. Onun da hem hizmet önümü muayyelleştirildi. Şundakla mesele ve yetersizlik hakikat emeliyetten izdelgen asasta körüstüp berildi. Otturgu koyulgan tüzetiş pikirde ecellik mesele del körüstü berilgen. Emeli eskatıdgan bolup, küşlük karatmalıqa ve yetekçilik yeyge. Samimi qobul qilib, tizimlik boyunca toluq tapşırı velip, merkez nazaretçilik grupsının talibi boyunca tüzetişini emelileştirişini kemkotsiz yaxşı tutup, tüzetişinin emeli ünümü arqılıq, işkini tikleşinin hal qılğıç ahmetini çoğunqır özleştirip, işkini qoğdaşını qat'i işqa aşırımız.
1: Çin Şaucan bunlarını tekitledi. Meseli yönelişini çın tutup tüzetişini, emeliyleştirişini, mıhkıkış ruhu bilen çın tutup, nazaretçilikte kayıtma inkas kılıngan meselelerini tüzetişinin keyinki baskışlı kısmetini puhtu işler. Tüzetiş mesuliyetini çın tutup, partiya komiteti, halk hükümeti ten mesul buluş, ten tutup ortak başkuruşta çın tutup, yerlik partiya hükümet rehberi kadırları, ekologiyalik muhitini koğdaş, mesuliyet tüzümünü katlık emeliyleştiriş, Avtonom rayonlik partiya komiteti, xalq hukumati va Bingtuan rahbarlik bansisi tuzitish mas'uliyatini zimmasiga olib, bosh bo'lib umumiy jihatdan tutishi. Her derecelik partiye hükümet birinci başlıkları, moşu sahaya mesulü yoldaşlar ve münasebetlik tarmaklardaki mesulü yoldaşlar mesuliyetini teşebbüs karılık bilen zimmisi gelip, çın tutup emeliyleştirip, nazaretçilikte kayıtma inkas kılınan meselelerini birimi bir emeliyleştirişke, her bir işki cevap kayıtırışka kapaletli kılışı. Xizmat tadbirini inchikalashtirib, tuzatish loyihasini ilmiy tuzib, tuzatish asosiy gavdasi, tuzatish nishoni, tuzatish suriki va tuzatish tadbirini turmi tur aydınlaştırıp, turga ayırıp tadbir qo'llanib, dal joyida olg'i surib, hisobot daftari shaklida boshqurish, tizimlik tuzib olg'i surish, yepiq olg'i tizimida tizimlikdan o'chirishni ishga oshirib, joyida tuzatishga haqiqiy kafolatlik qilish. Tüzetiş ölçümünü çıngıtıp, ilmi, umumi yüzlük, tel tüküs tüzetişti çıngıtırıp, nazaretçilikte kayıtma inkas kılıngan meselelerini özgertip etmey, azaytip etmey, tallımay, tüzetişinin ilgirleş cariyanını nazaret kılış, tekşürüş ve ünümünü ızlap sürüştürüşünü küçeytip, cemiyetinin nazaretini teşebbüskarlık bilen kobul kılış. İntizam icra kılış, cevapkarlığını sürüştürüşte keskin bulup, meselenin arkasındaki çiriklik kılmışını kattık tekşürüp bir taraf kılıp, tüzetiş mesuliyetini emeliyleştirmeyen, tüzetiş tedbiri küşlük bulmayan, toluk tüzetmeyen, ammının inkası küşlük bulgan, iğir akıbet keltürüp çıkarganlarının cevapkarlığını kattık sürüştürüş. Hizmet mekanizmini takamillaştırıp, hazır tüzetiş bilen uzak ünümlük mekanizm ornatışını birleştirişte çıntırıp, daimlik korunlaştırış, meselini udullık baykaş, vakti de hel kılışının uzak ünümlük mekanizmini mükemmelleştirip, bir meselini hel kılış, bir yürüş tüzümünü mükemmelleştirir, bir türküm yolçukunu yetişine emelge aşırış. Bingtuan bilen yerlik ten hareketlenişte çıntırıp, Bingtuan bilen yerlik bir taxta şahmat ideyasını puxta turguzup, Bingtuan bilen yerliknin muhitni qoğdaş ve meseleni tüzetişini bir tutaş pilallab algı sürüşüge türtüke bulup, birlikte kengişip, tan tüzeş, tan oldun elip, tan tüzeş gerek.
2: Çin Şaucan bunularını tekleri. Merkezinin ekologiyalik muhitni qoğdaş nazaretçiliki boyuca tüzetişini aşkuş kılıp, birini köpge tedbiklap, neticilerden yakşı paydalanıp, ekologiyani aldınqı orınqı koyuş. Yeşil terakki kılış yolu da kılca eğişmayı meyip, Şincan'ın ekologiya medeniliki kuruluşu ve ekologiyalik muhitni qoğdaş seviyesini umum yüzlük östürüş. Ekologiyalik muhit süpütini sicil yakşılap, bulgun işini dəl, ilmi, kanun boyca tüzəşdə çıngdırıp, kök asman, süzük su, pakız tuprağını qoğdaş cengini sicil yakşı kılıp, Tianşan'ın şimali etkideki şəhər topi atmosferası bulgun işinin birleşip aldını iliş, birleşip tizgilləş qatarlıq noxtalı xizmətlərini çoğunqur alğı sürüp, hər millet amısının ətrapıdaki muhit məsilsini küçəb həl qiliş. Dövlətinin ekologiya bexətərliki tosqını müstəhkəmləb, tağ, dərya, orman, etiz, köl, otlaq, qumluqni bir gəvdiləşdirib qoğdaş və sistemlik tüzəşini bir tutaş pilallab, mühim ekologiya sistemisini qoğdaş və əsləki kəltürüş çoğun-çoğun quruluşlarını yolğa qoyuşni alğa zürüb, təhlimakan qumluqının qırvikini qarşalaş nəticəsini müstəhkəmləb və yüksəldirib, noxtalıq rayonlarda yer asti suyini ziyadə tartışını tüzəşini çoğunqırlaşdırıb, ekologiya sistemisinin köpxilliqi, muqimliqi, sicilliqini küçəydiş. Yeşil tövən karbonluq tərəqqiyatını tezlətib, karbonni çox qımətgə yetgözüş, karbonni neutrallaşdırışını paal, muqim alğa sürüb, yeşil işləb çıxırış, turmuş şəklini umumlaşdırıb, yeşil tövən karbonluq kəsiblərini zor küş bilən tərəqqiyə qıldırıb, baylıqdın tecəşlik, tücöblik, yuqru ünümlik paydalanışını küçəyidib, umumi xəliqnin tecəş eni, muhit qoğdaş eni, ekologiya enini küçəyidib, ixtisadi ictimai tərəqqiyatının tipini umum yüzlük yeşilgi özgertişge türtkü buluş. Tüzeş, qoğdaş, tüzülme mekanizmini takamillaştırıp, ekologiyalik muhit kanun desturini əstaydıl izcilaştırıp, ekologiyalik muhit sahəzire yerlik nizam çıxırışını mükemmelleştirip, ekologiyalik muhitini nazaret kılış, başquruş, kanun icra kılış, iktidar kuruluşunu həqiqi küçəyidib, ekologiyalik muhitini tüzeş ünümünü həqiqi aşırış gerek.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonning 2026-yilda qonunchilik hukumat qurilishini naq maydonda olg'a surish yig'ini 9 ayning 19 kuni Qumul shahrining Ivirg'ol rayonida ochildi. Yig'inda Si Jinping qonunchilik ideyasi chuqur o'rganildi va izchillashtirildi. Partiya markaziy komiteti Gouyanning qonunchilik jungu qurilishi to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmalari izchillashtirildi va amaliylashtirildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining xizmat talabiga asosan ideya birligi keltirilib, tajriba almashtirilib, gavdalik masalalar muhokama qilinib, hal qilindi. Qonunchilik hukumat qurilishini chuqurlashtirishdagi nuqtali xizmatlar o'rinlashtirildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavini Shujisi, Avtonom rayonining raisi Erkin Tuniyaz yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Jaylari tarmoqlar ishkini tiklashning hal qilg'uch ahamiyatini chuqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirib, yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiy yuzlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy aminlikdan iborat xizmat bosh nishonini chiqib puxta tutib, jonqo millat o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani zich o'rdab, mas'uliyatini qonun bo'yicha ado qilish iqtidori saviyasini siz o'stirib, funksiyasi ilmiy, huquq mas'uliyati qonunda belgilangan qonun ijro qilishi qattiq haqqoniy, oshkora, adil, aql yuqori unumlik, pok, samimiy, xalq rozi bo'ladigan qonunchil hukumat barpo qilishni tezlatish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Har darajalik hukumatlar va hukumatning har qaysi tarmoqlari qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizish saviyasini haqiqiy o'stirib, Shinjongning 5 chong strategiyalik o'rin bekitmasi va 15-chi 5 yillik yuqori sifatli taraqqiyotining nuqtaliq sohasini cho'rdab, yillik nizom chiqarish xizmat planini ilmiy tuzib, islohot, taraqqiyot, muqimlik ehtiyojiga uyg'unlasha olmay qolgan qoida xarakterlik hujjatlarni vaqtida aniqlab tartibga solishi qonunni qattiq, qalbliq, adil, madaniy ijro qilib, ishki belgilimiga qilib, to'rt qalaymoqonni maxsus tuzashni sijil cho'nqurlashtirib, bexatar ishlab chiqarish, madaniyat, sayohat, xalq turmushi, terilg'i yerni qo'g'dash, madaniyat yodikorliklarini qo'g'dash qatorliq ma'muriy qonun ijro qilishdagi nuqtaliq sohalarga chinqadilib, tavajoy va sohaning nazorat qilish boshqurish mas'uliyatini amaliylashtirishi. Hukumat bilan sud mahkamasi, hukumat bilan taftish mahkamasi tang harakatlanishni sijil cho'nqurlashtirib, xalq qurultayining qonun nazoratchiligi, siyosiy kengashning demokratik nazoratchiligi, intizom tekshirish, revizya nazoratchiligini bir tutash planlab, siyosiy qonunning turli nazoratchilik boyligini birlashtirib, ommaning arz shikoyat yo'lini ravonlashtirishi kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Qonunchil tijorat savdo muhitini sijil a'lolashtirish, hukumat lavzida turish, va'dasiga amal qilish mexanizmini takomillashtirib, ishni yuqori unumda bitirish islohotini cho'nqurlashtirib, ma'muriy ishlar mulozimatida to'g'ri bir tutash bajarish bilan o'lka atlab bir tutash bajarishning qulaylishi saviyasini sijil o'stirish, ma'muriy huquqni tengshashning keyingi bosqichli xizmatini yaxshi ishlab, asosiy qatlamning qiyinchiligini faol hal qilib, udulluq tengshash baholash xizmatini yaxshi ishlab, ma'muriy huquqni tövengi beraladigan, qabul qila oladigan, yaxshi ishlataladigan, nazorat qilib boshqara oladigan bo'lishni ishqa oshirish. Chat algi chetishli qonunchilik qurilishini kuchaytirib, Jungu O'rta Osiyo qonunshunoslik ma'rifi ittifoqidan yaxshi foydalanib, Shinjong erkin savdo sinoq rayonining qonunchilik qurilishini olg'a surish, arziyat xizmatini qonunchilashtirishni chuqur olg'a surib, ma'muriy qayta qarab chiqish bilan arziyat xizmatini jipsilashtirishni kuchaytirib, ziddiyat, xavf-xatarning bixoldila oldini yelish manbadila tugatish kerak. Yig'inda qonunchilik hukumat qurilishini texnik gavdalik o'ringa qo'yib, partiyaning umumiyuzlik rahbarligida chiqib turib, taraflarning mas'uliyatini chiqitib va puxtalab, qonunchilik hukumat qurishning qudratlik berikmi kuchini mujassamlash kerak deb ta'kidlandi.
3: Yig'inda avtonom rayonning 14-5 yil mazgilidagi qonunchilik hukumat qurilishi

0: Ali ve Avtonom Rayon Derecilik Memuri Hukukunu Tengşeş Hizmeti'nin bir bütün ilgirleş ehvalı uxtırıldı. Münasibetlik vilayet, oblast, şehirle tarmaklarının mesulleri fikir almıştırıp söz kıldı. Yığında Merkez Devletin Umumyüzlük Kanun boyunca İdare Kılış Komiteti İşkanısının memleket boyunca kanunçul hükümet kuruluştaki 3. Türküm Ülgi Rayon ve türlerin nam veriş doğrusundaki kararı okuldu. Bortala şehri memleket boyunca kanunçul hükümet kuruluştaki ülgi şehir bulup bağlandı. Avtonom rayonluk halk hükümetinin nizam çıkırış mesleğiyatçı mutexessis vekillerine teklif namı verildi. Yığınğa katnaşkan vekiller Kumul şehrinin kanunçul hükümet kuruluşu ehvalını nek meydanda gözden geçirdi. Van Gogh, Penşi, Eziz Musa yığınğa katnaştı.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin tunji çet elge çetişlik nizam çıxırış tətqiqati məsləhətçilik bazası tünügün Şincan İctimai Pəllər Akademiyasına viviski esilip quruldu. Avtonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin mudri Zumrat Obul viviski beriş murasımğa qatnaşdı, həm də viviski yubqını açdı. Zumrat Obul munularını körsətdi. Növətdə xalqara rıqabət, tüzüm, kaide, kanun arasındaki talaş tartıştan bargan sıra gevdelenmekte. Partiye 18. kurultayıdan bu yan, yolda Xi Jinping yadrolukları partiye merkezi komiteti çetelgi çetişlik kanunçılık kuruluşuna yüksek ehmiyet verip, çetelgi çetişlik kanunçılık kuruluşuna dair nezeryede yenilik yaratış ve emeliyet üstüde izlenişini üzüksüz çoğunkırlaştırıp, cungucu zaman evlaştırışını alğı sılcıdışını küşlük çetelgi çetişlik kanunçılık kapaltı bilen temelidir. Zumrat Obul munularını təkidledi. Çetelge çetişlik nizam çıkırış tətqiqati məsləhətçilik bazısının kurulayışı Xi Jinping kanunçılık ideyasını çoğunkuru öğreniş ve ızcılaştırış, yeni devirdeki partiyanın Şincanlı idare kılış tedbirini toluq, dəl cayına umum yüzlük ızcılaştırışının konkret əməliyyeti. Şundakla Partiya Merkezi Komitetinin çetelgi çetişlik kanunçılık kuruluşu doğrusudaki tedbir uğurlaştırması ve Avtonom rayonluk Partiya Komitetinin hizmet talebini izcillaştırış, emel iyileştirişinin muhim tedbiri. Şincan İctimai Pəllər Akademiyası Şincan İctimai Pən Tədqiqatının yuqarı pəllisi, Partiya Komiteti ve Xalq Hükümetinin muhim yeğençe akıllar amiri. Çetelge çetişlik nizam çıkırışını tətqiq qilish, məsləhət beriş, dəlilləş cəhətdə müstəhkəm asasqa və özgəcə əvzəllikke ege. Avtonom rayonluq xalq qurultayı daimi komiteti partiya qrupsi bir tutaş pilallab oylayışıb, Şincan İctimai Pəllər Akademiyası qatarlıq 4 orunğa tayınıb, çetelge çetişlik nizam çıkırış tətqiqati məsləhətçilik bazısı təsis qilib, xalq qurultayının nizam çıkırış ehtiyacını aqıllar amrının tətqiqat baylıqı bilən dəl udullaşdırış, qoş yönədişlik quvvət qoşuş, oxşay sualğa ortaq cavab verişini işqa aşırışını qarar qildi. Zumrat Obul munularını tələb qildi. Çetelge çetişlik nizam çıkırış hizmetinin toğra siyasi yönelişini puxta ilgiləb, çetelge çetişlik nizam çıkırış tətqiqatını anlıq halda devletin sırtqa ecivetiş umumiyetine, devletin umum yüzlük kanun boyunca idar qiliş umumluqa sığındırıb, devlet içindeki kanunçılıkını çetelge çetişlik kanunçılık bilen koş yönelişlik cipsilaştırışını bir tutaş pilallab alğı sürüşte pen tətqiqat uğrularının rolunu yaxşı cari qıldırış. Yerliknin çetelge çetişlik nizam çıkırış funksiyelik uğrun bekitmesini puxta ilgiləb, yuqarı səviyyelik sırtqı ecivetişki dair nizam çıkırış tətqiqatını çoğunqırlaştırıp, texmu köp tətqiqat nəticisini yuqarı süpətlik kanun, nizam, tüzüm və siyaset təklifke aylandırış. Bazını yürüştürüş, başquruş tüzümü ornatıp və takamullaştırıp, bir bəlbağ, bir yolunu ortaq bərpa qılıvatqan dövlətlərinin kanun şunaslıq tətqiqat aparatları bilən bolğan ilim almaşdırış və həmkarlıqını küçəytib, məvqə Şincanğa qoyulğan, umumiyyətkə mülazimət qılıdğan, roşən özgəçilikkə iqi bolğan, yuqır səviyyəlik çətəlgə çetişlik nizam çıxırış aqıllar amri subsi bərpa qılış. Bazının ixtisaslıqlar əvzəlliki və xalq qurultayının nizam çıxırış əməli əvzəllikigə tayınıb, bütün

memleketteki münasvetlik ali mektepler aparatlar bilen ten hareketleniş hemkarlişini küçeytip, birleşip tekşürüp tetkik kiliş, birleşip ötkelge hücum kilişini daimlik kanat

0: ve Avtonom rayonluk intizam tekşürüş komitetinin şucilikı tayinlashni tasdiqladi.
1: Endi 15-ci 5 yılını yaxşı başlap, yeni musabada cəsarət bilən alığı ilgirləyli səhibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Bu yılın aldınqi 8 iyada Qorğaz, Alatau tömür yol portu arqılı qatnağan Jongo, Yavropa, Uttur Asiya nöwetçi poyezi 13473-ki yetib, bulturqı şu məzgildikidin 5%. Toşulğan yük 25 milyon 100 man tonnağı yetib, 8,2% köpəydi. Bu yıl kirgendim buyan Şinjanın import-export sodası jallanıp, işki tömür yol portunun transport işlerine texmu köp pürsət yaratıldı. Şinjan tömür yol tarmaqları, Jongo Kazakistan tömür yol alaqısı həmkarlıqını çoğunqırlaştırıp, kən relisliq, eğir tiptiki yük poizini ötküzüş, növetçi poiz liniyasını udulluq tənşəşini tezlətib, tam ucuna çeqran mudabiyyə təkşürüş tarmaqlarını maslaştırıp, məşğulat vaxtını qısqartıp, Jongo, Avropa, Uttur Asiya növetçi poizinin tam ucunadın tez ötüşüge küç qoşdi. Şinjanın tömür yol tarmaqları Jongo, Avropa, Uttur Asiya nöwetçi poizinin qatnaş ünümünü aşırış üçün nöwetçi poizdiki yükni aldın almaştırıp kaçılaş, vagonni aldın gruplaş, poizni aldın mandırışta kapalet mekanizmini qattıq əməliyleştirip, adem küçü, maşina üskünelerini səpləşni udulluq tənşeş. Her qaysi nöwetçi poiz ve məşğulat alqıllarını cipsilaştırış, maslaştırış qatarlıqlarını küçəydib, nöwetçi poizini keç gündüz üzüldürmək kütüvaldi ve mandurdi. Çeqradın kirgen çıqqan nöwetçi poizlarını tez kütüveliş, tez almaştırış, tez mandurışqa bütün küş bilen kapalatlı qıldı. Nöwetdə Qorğaz tömür yol portu arqılıq qatnaydıgan Jongo, Avropa, Uttur Asiya nöwetçi poizi liniyası 91-ge yetib, 18 dövlət, 46 şəhər və rayonğa. Alatau tömür yol portu arqılıq qatnaydıgan Jongo, Avropa, Uttur Asiya nöwetçi poizi liniyası 129-ge yetib, 21 dövlətke qatnaydıgan boldi.
0: Stansımız qabri. Avtonom rayon bu yıl bir kod bilen setveliş, bir konumki bilen baş kaytırış kadarlık icadi tedbirler arkalık, çetellik sayıhçiler, soğudu kadınları, çetelde okuvatkan okuvuçlarının çıkım kılışıga teyhimi kolaylık yarattı. Birinci aydın 8. aygıca Çigra sırtının bankı kartısı arkalık 243 bin ketim soğudu kılınıp, bolturku okşaş mezgildikinin şikayetsizliği doğru geldi. Bir kod bilen seti veriş arkalık, bir kıtımda savunma kılıp bütün yolda ravan çıkım kılışını işe aşırı bulut. Çigra sırtıdaki bank kartısı, elektronluk, hemyan ve devlet içindeki asasi köşme çıkım kılış şeklinin hemisi de çıkım kılığı bulut. Şinjan'ın Halkara Çoğbazırı Menzir rayonudaki kuruk meyve dükkanının ticaretçisi Yan Xiaogang muhbirga. Hazır çetellik sayıhçılarının mal setuvilişte rasyot kılışının intayını kolay bulup ketkerlikini eğitip mündak dedi. Bir kod bilen setuviliş mulazımdı yolu koyulgandım bu yan çetellik sayıhçılar bir başta soğuma kılıp çıkım kılıdıgan boldi. Çetel pulu da rasyot kılış avarçılıkıdan kutulup kaldık. Şinjan'ın sırtkı ecveti seviyesinin üzlükçüz özçü bilen Şinjan'ın soğuda ve sayıhat kılgılı kilidigan çetellik sıcılı köpeydi. Nöwetde Şinjan boyunca 60,100 ticaretçiden mal seti alganda çetelinin bank kartısı arkalık pul tölügülü bulut. Çigra halkıgan kod mulazımıdı 37 devlet ve rayondaki 228 elektronluk hemyanını kapladı. Avtonom rayon boyunca yadroluk 14 soğudu çemberge bir kod bilen seti veriş ülügü muhiyeti yarattı. 1500 neç ticaretçi kodunu öz ara savunma kılalaydı. Bir konumki bilen baş kaytırış ıslahatının türkiste, malı seti balgan aman baş kaytırış siyasi, çigradın ayrılığında baş kaytırış kespini, beceriş vaxtını 5 minut öpçörüsüge kıskarttı. Jongo Kuruluş Bankası Payçeklik Şirketi, Şinjan Rayonluk Şöbisi, Ticaret Bölümü Tor, Pul Muamilisi Merkezinin Muavin Müdiri Matao tanıştırıp mındak dedi. Nöbette ticaretçi muamildarlarımızın pul tapşırabiliş kodu 37 devlet ve rayonun elektronluk hemyanı arkalık çıkım kılışını kollaydıgan boldi. Aldınkı 8 ayda soğudu sonması 2,100,700 yuan'ı yetti.
1: Stansımız xəbri. 9-nin 16-nji günigeçe Alatau portuna bu ýyl çegiradan kirgen çykganlar 200 000 adam qetimden köprekke ýetip, bultyrky şu mezgildikden

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Süreç Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gevdesi yanını müstehkemleyip, Cumhur Milleti Ortak Gevdesi kuruluşunu algı süreyli.

yığındı kesellik alameti bimarları. Üçey asan kozgıldıgan yığındı kesellik alameti köp uçuraydıgan funksiyelik üçey kesil bulup, bimarda pat pat iç sürüş, kayoziyet buluş, katarlık ahvalla körülüş mümkün. Kofein, azim kılı sistemisi de aşkazan keslatası, öt haltısını taraydış madısını gıdıklap acırtıp çıkırdı. Bunun bilen boğma kuşey hareketi ilgir sürülüp, iç sürüş katarlık alametlerini keltürüp çıkırdı. Adetik ahvalda üçey asan kozulduğun yığındı kesellik alameti bimarları kofeinga nispeten sezgür buludu. Kahven işkenin kin aşkazan üçey bir aram

Yani may boluda. Oruqlaş signalı doğrusu sözleşişten burun köpçilik aldı bilen mundaq bir işine düşünüş gerek. Yani nokul beden iğirliğinin tövallişi oruqlaşdan çoğun muhabbeketlik bulğalıqdın direk vermeydi. Bu xil kısqı müddetlik beden iğirliğinin tövallişi de oruqlaydığını may bulmasın belki bedendik su terkibi. Hatta aksıl buluşu mümkün. Meselen, suyuq salan tuz az damaqlarını yegeçke bedendiki suunun yığılıp kılışı az uydu. Ya ki hareket köp yiyip köp terligeçke su terkibi köp çıkarılı bitildi. Bu işkisinin hemisi bedendiki su miktarının az hesabından beden iğirliğinin tövalli geldik hesaplanıdı. Yani meselen, erkıl tamaklardan kısınış, tamakını yeni kalleti tok tutuş usulları arkalık, asaslık yemeklik ve aksılının kubul kılınışı azaytkanda bedendeki muskul miktarı tövalliydi. Şundakla beden iğirliği mi tövalliydi? Bu xil iğirliğini yeniklitiş karmakı ünüm görülgendek bolsa mı, emeliyette ilgirki yemek şimek adeti əsli kelgenlikin yana asallı kayıtıp kalıdı. Yani muskullarının ekip gitsi sebebinin asasi metabolizm nisbeti tövallab gitişi mümkün. Şunu biliş gerek ki, asasi metabolizm serpiyatı adem bedeninin kündülük umumi energe serpiyatının 60-70% ilgileydi. Asasi metabolizm serpiyatı azayganda, keyin okşaş yemekliklerini yegen taqdirde mi, tekimi asan zemirip gitti. Tövendeki 7 signalının payda buluşu, sizden hakiki oruqlavat kollukınızını düşendirdi. Eğer oruqlaş ceryanı da tövendeki dek signallar görülse, bedendeki mayının azlaşkı başlağalıgını, hakiki mənedeki sağlam oruqlaştan başlağalıgını düşendirdi. Beden iğirliği sanıda ancak çoğun özgürüş bolmuşu mu, bel aylanması, kökrek, bilek aylanmış katarlıklar tedirici aldı görünerlik tüvelliydi. Eğer yakınki bir mezgilde beden iğirliği da ancak çoğun özgürüş bulmağın bulsun mu, lekin beden aylanması, mesela bel aylanması, boyun aylanması, bulup mu bel aylanmış görünerlik tüvellise, bedendeki may nisbetinin tüvelliğini, bulup mu içki azalardaki mayının azıvat kalıgını düşündürdü. Şaraiti bar dostları özünün beden may nisbetini küstüp baksı buludu. Bedendeki may nisbetinin tövallişi mi sağlam oruqlaşının şifadesi. Sağır aylanmışından yota aylanması azıyışından bir kadar kıyınlıkı gözü tutulup, onun üstüge bazı kişilerin oruqlaş mezgili de sağıra pütte alaydı meşk kılgan bolgaçka, sağır püt aylanması aval tövallip, ondan işçi ya ki tövallimey durupla eksik işçi mümkün. Çünkü bu yerde bunu vaxtınca müzakir kılmayımız. Beden aylanmışından görünerlik tövallip, beden iğirliği de ancak çoğun özgürüş bulmasılığı diye sebep, belki ten terbiyeçinin kişini köpeytip muskul muhtarın aşırgallıktan buluşu mümkün. Bu hoşallanarlık iş. Şundakla maktaş garzidigan yaxşı iş bolup, beden süptimiz tihimi çıraylı kılıplı kalmay, yani muskul muhtarının işçi sebebinin asasi metabolizm nisbeti yukarı götürülgen buludu. Hatta oltırgan yatkan tektirdi mi, energe serpiyatı ilgirgiden köp eşip durgan buludu. Muskul muhtarı küç eşip, zihni küç, çidamçallık aşıdı. Doğru uzuklanış, ilmi çınıkış, bizden muskul muhtarımızdan aşırıdı. Beden iğirliğimiz tihi tövellimigen taktırdı mı, lekin üstünki bilek bilen işki başlık muskulu, korsak muskulu, dümbü muskulunun tedirici namayın buluşu sağlam oruqlaş neticisinin özlüksüz müstakkemlerden atkallıqıdan direk veredi. Köpçilik, özünün muskul muhtarının özgürsini bir bastı köreleydi, eskılalıydı. Şundaqlı kündülük faaliyet ceryanı da özünün muskul küçünün aşkallıqını enek eskıla alaydı. Zihni küçü ve çidamcalıqının yakşılınışı mı sağlam oruqlaş neticesi bilen münasebetlik. Tətqiqatlardan baykılışça, beden iğirliğini kontrol kılış hareketki bulgan çidamcalıqını görünerlik yakşılap, cismani küçünü aşırış bilen mas təsirde bulu diken. Şundaqla mas ünüm payda akılı diken. Eksice, yakşı bulgan zihni küç ve çidamcalıq, bizden tekimi sağlam bulgan yemek içmek ve tekimi kanuniyetlik bulgan hareket planı da çıntırıp, beden iğirliğimizde azaytış ünümünü yenimi üstürüp, mükemmel bulgan yip kalkını işe aşırışımızda yerden beridiken. Su iç miktarı aşıdı. Lekin asallıkça suluk ışık payda bulmaydı. Yakşı bulgan su iç adetini yitildirişimiz buna paylılık. Meselen, suz çay içiş, ilman su içiş, tatlık içimliklerini içmeslik, ustaştın burun su içiş, az miktarda köp gittim içiş. Tamaktan burun muvafık miktarda içiş katarlıklar metabolizm seviyesini yakşılap, iğirliğini azaytış ünümünü östürüşki yerden beridi. Eksice, eğer siz özünüzün su içiş miktarının aşkallığını baykısınız, lekin ilgirgi karganda asallıkça su

ışık payda bulmağın bolsa, bu mu sağlam oruklaşının başlanğalıqıdan derek beridiğen signallardan biri. Bu ahval bedenin su metabolizminin tekimi yukur ünümlük ahval işgeligiden derek beridi. Böreknin suunu tanşap çıkırış iktidarı əsligi kelip, küçüyüp, artıq suunu tekimi ünümlük çıkırıp etip, soluk ışıkına təbii aldı azaydıdı. Onun üstüge sağlam oruklağandan kiyen toz mıhtarı tüven yemek içmekini davamlaştırganda, bedendeki suunun yığılıp kilişden kilip çıkılgan soluk ışık mı azıydı. Mayısız, təbii tüven pışıkla pişlengen yemekliklerine yakış görüşge başlayımız. Bu vaxtda biz mayısız, təbii pışıklanış derecesi tüven bulan yemekliklerine yeşik adetlengende, yukarı maylık, yukarı tuzluk ve yukarı ısıqlıktaki yemekliklerin anlık kaldı çetki kakımız. Bu, eğizini başkuruşdan açıkçı. Onundan başka, mayısız, təbii pişkilinç derecesi deyimi tövən yemeklikler adette mineral maddalar, vitamin, məsələn, qara açlıqdan bir türdeki vitaminlere ak gürüç, ak unundan giden yukarı buludu. Bu xil tamak talasını deyimi yaxı saklap gelip, bizni etraplıq ozuqlıqı yerleştirirdi. Şunun bilen bile, bu yemeklikler tərkibi deyeni oksitlinişki karşı turuş rolu bulgan her xil ösümlik maddalar var buludu. Məsələn, polifonol türedikler, ösümlük pulxasart, güngürt birikimleri qatarlıqlar. Bu maddalar yağ köydürüşünü ilgeri sürüş, sağlam oruqlaştırma aktif əhmiyyət geyge. Tamaklanış ağırlıq vaxtından uzurab getişi. Nurgun kişiler sağlam oruqlaş məzgili de özünün qızalanış ağırlıq vaxtından uzurab getkenlikini baykaydı. Bu bir yaxşı signal. Çünkü siz tamak talası mol, pişiklanış derecesi bir qadar tövən, şeker ve yağ bir kadar az koşulgan tabi yemeklerini yeşine teğimi yaş görüp kalasız. Bu aşkızanın kurudalış suretini astılı tutu. Kan şekerinin davalgışını teğimi küçük kalıdı. İnsulinin acırılıp çıkışı teğimi mokum bulup, insulinin tüz sürati örlük sebebinden kilip çıkan kan şekeri tüz sürati tüvallip gitiş ve açlık tuyğusu tüz sürati payda buluş ehvalı görülmeydi. Tamak yeş aralıkı şunun bilen tabi aldı uzuraydı. Bu, adam bedenindeki kan şekeri, kandaki may miktarını tekimi sağlam kılıplı kılmay, yine diabet kesili, yürek kan tumor kesellikleri katarlık metabolizm karakterlik kesellikleri gripdar buluş xevpini töveletişke paydalıq. Uyku süpütünü yukarı götürüş. Tereddine ravallaştırış, yemek içmek kurulmasını tanşaş, tamak yeş aralıkını uzartıştın başka yine uyku süpütümüzü yukarı götürüşümüz, çoğun tereddine ravan kılış ehvalımızın yakşılışı mümkün. Bu özgürüşler beden ağırlığının özgürüşünün burun körülüşü mümkün. Bir tarafta nurgun tabi yemeklikler terkibi de uykunu ilgeri sürüdüğün biriktirilmiş maddelerden serotonin ve melatoninin açkışlık aldığı halette triptofan var. Mesela banan, süt, yeşil yopurmaklı köktatlarda mol magni elementler nervlarının hayacanlanışını çekilip bedenin azad uxlaşı altı kirişi yerden berdi. Yani bir taraftan mayısız yemeklikler kan şekerinin davalgışını azaytıdı. O yani bedendeki türlü hormonlarının acırılışının normal seviyesini saklap, nerv sistemisi iktidarını turaklaştırıp, tekmetin iç mukum uxlaşkı paydalı.

Muşu vaxtınla xeyirli olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşanlarını karşılığımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021'li 11. ayının 22. günü Cungu Çerki Cənubi Asiya Dövlətleri İştipati Söhbətlişiş Münasiveti Ornat Kalıpının 30 yıllıkını hatırlaş başlıkla yığında kılgan təqdirdaş bulup, yurt makanımızın ortak kuraylı namlıq sözünü anladınız.

Hürmetlik Brownie Sultani Hasan al Alileri. Kesip taşla. Köpçülük bilen ikrandı cem bulup, Cungu bilen Şerqi Cenubi Asya devletleri iştifaki söhbetliş münasibeti ornatkalıkının 30 yıllıkını birlikte tebrikleb, terakkiyat muvaffakiyatlarını esleb, tarihi tecrübelerini yekülleb, kelgüsi planı tüzüvatkalıkımızdan intayin kuşalmen. Cungu bilen Şerqi Cenubi Asya devletleri iştifaki söhbetlişiş münasibeti ornatkan 30 yıldın buyan acayip musabını bizip ötti. Bu 30 yıl, iqtisadının dünya velişi çoğunkur terakki kılgan. Xalqara endizide çoğunkur özgürüş bolgan 30 yıl. Cungu bilen Şerqi Cenubi Asya devletleri iştifaki devir pürstini igilep, iki taraf münasibeti de halkın ve terakkiyatını işe aşırgan 30 yıl boldi. Biz soğuk uruşunun stüteklerden kutulup, rayon mukumluğunu ortak koyduk. Biz Şerqi Asya iqtisadının bir gavdilişiga yetekçilik qilib, ortak ravajlanish, gullanishni ilgari sürüp, 2 milliarddan ortiq xalqni texim yaxshi turmushga erishtirdik. Biz qo'shnilar inoq do'stona o'tadigan, hamkorlashib ortak foyda oladigan parlaq yo'lni tepib chiqib, kundan-kunga zichlashayotgan taqdirdoshlik gavdisi bo'lishga yuzlanib, insoniyatning taraqqiyot ishlarini ilgari surishga muhim to'pi qo'shdik. Bugün biz Cungu Şerqi Cenubi Asya Devletleri İştipakı'nın umumüzlük strategiyelik hemrahlık münasiveti ornatkalıqını resmi cakarıldık. Bu, iki taraf münasiveti tarihideki yeni abidi bulup, rayon ve dünyanın tanışlıkı, mukumluğu, güllenişi, ravajlanışıga yeni hareketlendirgüş güç koşudu. Kesiptaşla. Cungu Şerqi Cenubi Asya Devletleri İştifakı hemkarlıkının 30 yıldın boyanki muvaffakiyetleri, iki tarafının coğrafiyelik oranı yakın buluş, adimiyet alakası koyuk buluş tek özgüç şeraitinin bolgalıkının kolu geldi. Tihimi muhimi, bizden devrinin terakkiyat ekimiği pahalı uygulayışıp, toğra tarihi karar çıkargalıkımızdan boldi. Birinciden, özara hürmetlişip, xalqaro munosabat asosiy mezonida ching turdik. Sharq madaniyatida o'zi loyiq ko'rmaganni o'zgiga mutamaslikka ahamiyat beriladi. O'zaro barobar muomala qilish, inoq billi o'tish bizning o'rtaq orzuyimiz. Biz tinch billi turishning 5 prinsipi va Bandung ro'yini boshlamchilik bilan tashabbus qildik. Şerqi Cenubi Asya Devletleri İştifakı'nın söhbet emrahları işçi de Cungu Şerqi Cenubi Asya Dostane Hemkarlık Şartnamesi'ge en aval eza bolgan. Biz özara köngül bülüdüğen zor işlağı ehmiyet berip, bir-birimizden terakiyat yolu hürmet kılıp, samimi pikirliş arkalık, düşünüş ve işençini aşırıp, oxşaşlıklarda birlik kilip, perklerini saklap kılış arkalık, ıhtılap, ve meselelerini muvaffak bir taraf kılıp, Asya kımmet karşını ortak koyduk ve evüc aldırdık. İkinciden, hemkarlaşıp ortak payda ilip, tiniş terakkiyat yolu dumandık. Cungu bilen Şerqi Cenubi Asya devletleri iştipakı eza devletlerinin tarihi keçirmişleri okşup getirdi. Devletinin tinişliği ve halkının bəxt saadetini işe aşırış, bizim ortak nişanımız. Biz rayon tinişliği ve mukumluğunu katti kodap, dikkatini baştan ahırı terakiyat baş temisiği merkezleştirip, erkin soda rayonunu başlamçılık plan kurup, bir belbak bir yolunu yukur süpette ortak berpa kılıp, rayon umumüzlük iqtisadi hemrahlık münasiveti kelişimini imzalaşka ortak türütkü bulup, rayon yugurma terakiyatını ve xalqning baxt saodatini ilgari sürdük. Üçüncüden, öz ara hemden bulup, yakın ötüş, samimi buluş, menfaat yetküzüş, ken korsak buluş ideyasini emeliyet görsettik. Cungu bilen Şerqi Cenubi Asya devletleri iştipaki bir-biriga koşna. Öz ara yardım biriş bizning ortak en-enimiz. Cungu bilen Brunei'da okşaşla alavetini ten körüp, Japonumu tən tartışdaydıqan maqalba.
Biz daim uruq tuqalladek, bardı keldi qilip, dostluqni qadirlab, lavzimizde turup, xushallıqni ortaq təbirkledok. Qiyinçilikta öz ara hemden bolduk. Asiya pul mamile krizisi, xalqara pul mamile krizisi, yeni taşıman öpki yalugu yukumi qatarlı xırslağı kol tutuşup taqabıl turuş arqılıq, təqdirdaşlıq gavdisi enini küçeytdok. Törtinçiden sığdırışcan bulup, öz ara örnek ilip, uçuk rayonumuzunu ortak yarattık. Jongo bilen Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştifakı'daki millet, medeniyet, dillanın rengaren, köpkıl, sığdırışcan buluşu bizden ortak genimiz. Biz Şarkı Asya medenlikinin akıl paraset ilip, içi bitiş ideyesi arkalık rayon iktisadının bir gevdilişige itekçilik ilip, Baraver kengiş arkalık Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştipakı İtekçilikideki rayon hemkarlıkını algı sılcıtıp, Sığdırışcan royi halet bilen içi bitilgen şundakla başkılanı çetki kalkmaydıgan dostla çemberik kurup, ortak kengişiş, ortak berpa kılış, ortak behriman buluş prinsipini emelileştirdik. 30 yıllık kıymetlik tecrübele Jongo bilen Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştipakı'nın ortak baylıkı bulup, iki tarafının umumüzlük, stratejilik, emraklık münasibetini terakki kıldırışka asas elip verdi ve onu kollanmağı ilgi kıldı. Biz bunu əsilep kadirlişimiz, uzakça dağımlaştırışımız, hem de yeni emeliyet ceryanı da üzlüksüz beyitişimiz ve ravajlandırışımız gerek. Kesiptaşla. At uzun yolda sınılar, Adem uzak yılda. Jongo ilgirimi Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştipakı'nın yakşı koşnisi, yakşı dostu, yakşı hemrayiydi. Hazır mı şundak, kelgüsü de mu mengü şundak buludu. Men şunu kayıt tekitleymen ki, Jongo taraf Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştipakı'nı kaddi tevrenmeyi, Etraf diplomatiyası da oldun oylaşıdığan nişan kılıdı.

Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifaqının iştifaqlıqını və Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifaqı ortaq gəvdisi quruluşunu qətti təvrənmək qollaydı. Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifaqının rayon ramkisidiki mərkəzlik ornını qətti təvrənmək qollaydı. Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifaqının rayon və xalqara işlada teximi zor rol oynayışını qətti təvrənmək qollaydı. Yakında Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komitetinin 6. umumi yığınını içip, Jongo Komünistik Partiyası'nın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerini umumüzlük yakıladı. Jongo halkı sosyalistik zaman yıvılaşkan devletini umumüzlük kuruş yeni sepirde tolup taşkan işenci bilen ilgirlemekte. Jongo'nun terakiyatı rayon ve dünyaya texımı köp fırsat elip geliyordu. Texımı zor erketlendirgüş güş koşuyordu. Jongo, Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştifakı bilen birlikte umumi yüzünüşünü ilgilep, kaşılılığını tüketip, fırsatın ortak behrilinip, ortak gölünüşünü işe aşırıp, umumüzlük stratejiyelik emrahlık münasebetini del cayda emelileştirip, Texımı müstehkem Jongo Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştifakı təqdirdaşlıq gəvdisi bərpaqlış üçün yeni qədəm taşlaşını xalaydı. Kəlgüsüdiki Jongo Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştifakı münasibiti doğrusu da mundaq 5 türlük təklif bərməkçi mən. 1. Tiniş yurt makanını ortaq quruş. Tinişlik bolmasa heç nimedin söz aşkılı bolmaydı. Tinişlik bizning eng chong ortak manfaatimiz. Shundaqla har qaysi davlat xalqining eng chong ortak orzusi. Biz rayon tinchligining barpochilari va qo'g'duvchilaridan bo'lib qarishlashmay suhbatlashishda. Ittifoqdosh bo'lib olmay, hamroh bo'lishni ching turib, tinchlikka tahdid soladigan, buzg'unchilik qiladigan turli passiv omillarga qo'l tutishib taqobul turishimiz kerak. Biz haqiqiy ko'p tarafchilikni amaliyotda ko'rsatib, xalqaro va rayon ishlarini ko'pchilik bamaslahat qilishni ching turishimiz kerak. Jongo taraf zomgarlikka va zo'ravonlik siyosiyiga qat'iy qarshi turdi. Atrofdagi qo'shni davlatlar bilan uzoqcha do'stona o'tib, rayonning uzoq muddatli tinchligini o'rtaq qo'llashni xohlaydi. Hargiz zomgar bo'lmaydi. Kichikni bozak etadigan ishni texim qilmaydi. Jongo taraf Sharqiy Janubiy Osiyo Davlatlari Ittifoqining yadro qurollaridan xoli rayon qurish yo'lidagi tirishchiligini qo'llaydi. Sharqiy Janubiy Osiyo yadro qurollaridan xoli rayon shartnomasi kelishimini baldiroq imzolashni xohlaydi. 2. Amin yurt makonini o'rtaq qurish. Yangi tasman o'pki yallug'i yo'qmi, shuni yana bir qatim isbotladiki, dünyada mutlaq bir xətər yeganə aral mövcud emas. Umumüzlük bir xətərliklə əqiqi bir xətərlikdir. Jongo tərəf, Jongo Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqı sağlamlıq xalqını həmkarlıq təşəbbüsünü yolu qoyuşunu xalaydı. Cümlədən, Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqı əza dövlətlərə yeni taşlaman öpki yallığı vaksinisidin yana 150 milyon danını haqsız berib, Muşu rayondaki devletlerinin vaksina emleş nisbitini östürüşü güç koşudu. Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştifakı yukumga takabıl duruş fonduğa yana 5 milyon Amerika doları koş berip, vaksinini birleşip işlep çıkırış ve texnika ötünüp beriş salmıqını aşırıp, aşkışlıq doğrularını tətqiq kılıp yasaş hemkarlıqını kanat yaydırıp, Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştifakı'nın öz aldığa kapalletlendiriş seviyesini östürüdü. Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştifakı'nın asasi katlam amivi seyye sistemiz kuruluşunu ve ıhtisaslarını yetiştirişini küçe yetişik yardım verip, zor tasadibi amivi seyye ve kallirgi takabül duruş ıhtidarını östürüdü. Bu rayon yine türlük en-enivi xevpsizlik ve gayri en-enivi xevpsizlik hırslarına duş gelavadıdı. Şuna ortak, universal, hemkarlaşma, imkaniyetlik sicil buluştun ibaret, xevpsizlik karşıdı çıntırıp, müdafiye işleri,
terrorlik karıştırış, denizde birleşip izdeş kutkuzuş ve maniveri ötküzüş, devlet halkıgan cinayetki zerbi beriş, apet başkuruş katarlık sahelerdeki hemkarlıkını çonkurlaştırışımız gerek. Nenhay denizinin mukumluğunu orta koğdap, Nenhay denizini tınışlık denizi, dostluk denizi, hemkarlık denizine aylandırışımız gerek. Üçüncü, avat yurt makanını ortak kuruş. Mən yakında dünyavi terakkiyat teşebbüsünü oturup koydum. Bunun da xalqara cemiyetinin hırsqa birlikte takabül turuşuğu türütkü bulup, dünya iqtisadının əsli kilişini ligiri sürüp, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakkiyat kararlımısını tez əməlileştiriş məqsəd kılınğa. Bu teşebbüs, Şərqi Cənubi Asiya Devletleri İştifakı'a əza devletlerinin terakkiyat ihtiyacı maskeludur. Bunun da Şərqi Cənubi Asiya Devletleri İştifakı ortak gevdisi arzusu 2025 bilen maslaştırıp önümlü aşırgılı buludu. Şərqi Cənubi Asiya Devletleri İştifakı'a əza devletlerinin yokumlu takabül duruşu ve iqtisadni əsli keltürüş üçün Congo tərəf kelgüsü 3 yılda Şərqi Cənubi Asiya Devletleri İştifakı'a yana 1 milyard 500 milyon Amerika dollarlık terakkiyat yardımı berişini xalaydı. Congo tərəf Şərqi Cənubi Asiya Devletleri İştifakı bilen xalqara terakkiyat həmkarlıqını qanat yaydırıp, Kelişim söhbütünü başlap, Congo Şərqi Cənubi Asiya Devletleri İştifakı terakkiyat bilim toru kuruşunu kollaydı. Namıratlarını azaytış sahəsindeki alaqa həmkarlıqını küçəyitib, tempon sığdırışcan terakkiyatın ilgiri sürüşünü xalaydı. Biz, rayon omumüzlük iqtisadi həmraqlıq münasibeti kelişiminin rolunu omumüzlük cari kıldırıp, Congo Şərqi Cənubi Asiya Devletleri İştifakı Erkin Soda rayonunun üçtünün nusxusi kuruluşu da baldırak iş başlap, soda ve selinmini erkinleştiriş, kolaylaştırış seviyesini östürüp, rakamlik iqtisat, yeşil iqtisat qatarlıq yeni sahalardaki əmkarlıqını kengaytip, iqtisat soda da yenilik yartıp, terakki kiliş boyuca ülgü körstüş bakçı rayonunu ortak kuruşumuz gerek. Congo gayet zor işki bazarı ige. Biz bu bazarını izçil Şərqi Cənubi Asiya Devletleri İştifakı'a əza devletlerine içib etip, bu devletlerinin teximi köp əla süpətlik məhsulatlarını import kılışını xalayımız. Bu kəlgüsü 5 yılda tırışıp Şərqi Cənubi Asiya Devletleri İştifakı'dan 150 milyard Amerika dollarlık yezigilik məhsulatlarını import kılışını mı öz çıqalıdı? Bir belbağ bir yolunun yukarı süpəti ortak bərpa qılıb, Şərqi Cənubi Asiya Devletleri İştifakı oturuq koyan, Hindi okuyan Tiniş Okyanğa nəzər siliş təşəbbüsü bilen bolğan həmkarlıqını yolu koyuşumuz gerek. Cungo tərəb bir belbağ bir yol xalqara işləp çıxırış ixtidari həmkarlıqını yukarı süpətlik tərəqi qıldırış ülgü rayonunu yanımı ülgürləb bərpa qılışını xalaydı. Şərqi Cənubi Asiya Devletleri İştifakı'a əza devletlerinin xalqara quruqluq deniz sodisi yeni yolunu ortak bərpa qılışı qatnışını qarşı alıdı. Congo tərəb pən texnikada yenilik yaratışını yüksəldürüş planını başlap, Şərqi Cənubi Asiya Devletleri İştifakı'nı min türlük ilğar qolunışcan texniki bilen təminləydi. Kəlgüsü 5 yılda Şərqi Cənubi Asiya Devletleri İştifakı'daki 300 yaş alımının Congo'a gelip ilim almaştırışını kollaydı. Rakamlık idari kılı söhbüti elip verip, rakam teknikisini yenilaş, kolun işini çonkurlaştırışını təşəbbüs kılıdı. 4. Güzel yurt makanı ortak kuruş. Adem bilen təbiyyət inakbeli ötüş, məngölük tərəqiyyatını işqa aşırışının asası. Congo tərəb Şərqi Cənubi Asiya Devletleri İştifakı bilen kelimat özgürüşüge takabül duruş söhbüti ötküzüp, siyaset cahette pikirlişiş ve təcrübelerini ortaklaşışını küçəyitib, imkaniyetlik sicil tərəqiyyat yerik planını cipsilaşdırışını xalaydı. Rayonunun energiya tipini özgərtişige ortak türütkü bulup, Pakiz Energiya Həmkarlıq Mərkizi kuruş üstüde izdinib,
Asili energiya texnikasidan tang bahrlanishni kuchaytirishimiz kerak. Yeşil pul muamila va yeşil selinma hamkorligini kuchaytirib, rayonning tovan karbonlik imkoniyatlik sijil taraqqiyotini tirakka ega qilishimiz kerak. Jungo taraf Jungo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi yezi egiligini yeşil taraqqiy qildirish harakat planini yo'lga qo'yib, har qaysi davlatlar yezi egilik taraqqiyotining avrishimniki va imkoniyatlik sijilligini ochirishni xohlaydi. Jungo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlar Dengiz Okean Pan Teknikisi bo'yicha birlashma tadqiq qilib yaratish markazining hayotiy kuchini oshirib, ko'kranlik iqtisod hamrohilik munosabati barpo qilib, Dengiz Okeanining imkoniyatlik sijil taraqqiyotini ilgari surishimiz kerak. 5. Do'stona yurt makoni o'rtaq qurish. Tinchlik, taraqqiyot, adillik, haqqoniylik, demokratiya erkinlikdan iborat butkul insoniyatga o'rtaq qimmatni tashabbus qilib, madaniyatlar aro almashtirish, o'rnak ilishni cho'nqirlashtirib, rayon ko'p xil madaniyatining alohidligi va afzalligidan yaxshi foydalanishimiz kerak. Yuqumdan keyin kishilarning berish kelishini tartiblik asli keltirishni faol o'ylashib, madaniyat, sayohat, aqlla ombiri, taratqu, ayollar ishlari qatorliq sohalardagi almashtirishni davomliq olg'a siljitib, ikki taraf xalqini o'zaro texnik tushunadigan, yaqin o'tadigan, yug'uriladigan qilishimiz kerak. Jungo va Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining kelgusi yoshlarga mansub. Jungo taraf Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi bilan kasbiy ma'rif o'qish tarixini o'zaro e'tirof qilish qatorliq jihatdagi hamkorlikni kuchaytirish. Jungo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi eng qobil yosh ixtisoslar o'qish mukofotining sonini ko'paytirish. Yoshlar lageri qatorliq faoliyatlarni qanot yoyishni xohlaydi. Kelar yili biz Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasi va Hangzhou Osiyo tanarkat musobaqasini orqa-orqadan kutib olamiz. Jungo taraf buni fursat deb bilib, Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlar bilan bo'lgan tantarbiya jihatidagi aloqa hamkorlikni cho'nqirlashtirishni xohlaydi. Kasbdoshlar, qadimda jungoliklar axloq va haqqoniyatga uyg'un plan cho'qim amalga oshirdi. Xalq rayig'i yoqqan ish cho'qim futuqliq bo'ladi degan. Hammaylan xalqning go'zal turmush istikini qalbimizga bukib, tinchlikni qo'g'dash, taraqqiyotni ilgari surishdan iborat davr burchini zimmamizga ilib, qo'l tutishib ilgirlab, davomliq kurash qilib, texnik mustahkam Jungo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi taqdirdoshlik gavdisi barpo qilib, texnik avat go'zal rayon va dunyoni birlikda barpo qilaylik. Hurmatli radio o'quvchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshlovchi Si Jinpingning 2021-yilning 11-oyining 22 kuni Jungo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi suhbatlashish munosabati o'rnatganligining 30 yilligini xotirlash boshliqlar yig'inida qilgan taqdirdosh bo'lib, yurt makonimizni o'rtaq qurayli nomliq so'zni anglatdik.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozu Gülemir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özenca. Danikola, stansımızın başka programları da bolsun.

O, Japa Keşt adısının mühçeygen gelgisige yeni bir eğir jükünü artıp koyuşu künlü unumay, o kıştın vazgeçmekçi boldı. Ama dadısı bununla herkes koşulmaydı. Çünkü o, kançı kıynalsam mı balamını yakşı okutup, danlık Ali Mektepler'e evetimen deyip oylaydı. Ondaqda, o, dadısının arzusuna əmelge aşıralamı. Bola kızıqsınız, deyiktiğiniz bugünkü radio jurnal programımız orlaştırılgan Abdusalam Hoşur'nun Adı Mihri namlıq hikayesi de bolsun.

Dada, ben okumayçu. Sen miyip dursan, Öner ögen geç, alındın haber alay. Öner ögünü boğanda bir ay dugan içip, köp bul tapsam, aldı bilen putun da valdaylı. Şu çağda işkimiz kol tutuşup, yollada, bağcılada bilimin alaymız. Mumamnu çıraylık yasandırıp, çoğun şehirlik apırıp, sayıhat kıldırıp gelimiz. Toluqsız otlarını pütürüp, toluq otları mektepke çıkıdığan yeli, dadamın qadaq besip ketken ətsiz kollarını sıkıp durup, şundaq deyemdim. Kalbimde okuşka boğan intiliş, küşlük bir eqinde köveceb tursumu, ailemizden kıyınçılıkları aldı da bu arzuyumdan vazgeçişke mecbur idim. Öz arzu armalarım üçün bir ömür turmuş kaynamlarda çay kılıp ötken dadamın mühçeyen yelkisige yeni bir eğir jükünü artıp koyuşka könlüm onum aytti. Turmuş degen acayip oladı gen. Mən mektep koyundan ayrılsam, keyingi turmuş yolumunu kandak bası mən degen murakkep sualla şu çağladıla saddı kalbimde toxtamay bir yarım kılattı. Lekin davamlı okuşka amalsız idim. Baldurak bir ay hönerinin peşini tutup pul tepişim. Dadamın putunu davaltışım. Mumamni ömürünün ahırda bosumu rahat durmuşka eriştürüşüm kerek idi. Bu balalaçı hiyallarım kalbimden çoğunkur katlamlarına ornap ketken idi. Şu çağda dadam çaklı kaldıkını bütün küçü bilen iştirip, öyünün işçi de uyak bu yakı barnaçını aylandırıp manganın kin, mən kandakken mən, özüm çaklı orunduk üstüde oldurğunu bilen, bana, herkidim şundak çakkan durmamdı. 13 yıldan boyan öyünün hem sırtının işlerini cahide kılıp, seni ətlimi göş aldığından bugünkü dek berdem kadem taşlapman kodek halet geldirgen, mən şu dadan. Hazır mı, iştanın hödüsün çıkanmaz, seni bakanmaz, okutanmaz halga düşüp kağını yok. Dadamın gözlerde yanlı bir ümit ve katilik çaknap durattı. O, çaklı kaltıkını iştirip aldımgı geldi. Köz şamalda kağın yaparak dek, soğuk hem titirip durgan kollarımını, jirik sık alkaları arsak elip durup, sen yakşı okuşunu bilsenle boldı. Yaramlık adam bolsan, özümni dağdam yollada mağrur kadem taşlapmangan dek, bağcılada huzur sürvatkan dek, dünyadaki en becerim, en uluq bir adadak yes kılımın. Adam bir işki əcir kısıla meyvesini körüdü. Adam üçün iradesizlik, ümitsizlik, şükürlük, en çoğun meyiplik hem namratlık hesaplındı. Şuna mən hiç kaçan özümünü meyip hem namrat hesapla bakmadım. Gepimle düşendim mi? Meni hatırcam kılay, hoşal kılay desen, yaxşı oku oğlum. Dedi dadam, beşimle sılap durup.

Mamamın da bir işçe, ben tuğulup, yeşimge toşmağanda, anam koy kallağı yen bir bitip, toyuqsız miyansıge kan çüşüp, doktorhanağı vaxtıda aparışkı ülgürme gelikke sebeplik, davalış önüm bəmey ölüp gidip diken. Şu günün başlap, bu aile üçün dadam, hem dada, hem anı bop geldi. Kündüzleri nahiye bazırda köktat satsa, keşleri bazağı öl kuruk meyvelerini açıqıp satatdi. Meni hazırgıca mumam birkip çoğunkıp kegen idi. Dadam bilen böyle turduğun vaxtım bək az idi. Dadam kün batkan çağda öyge kaytıp gelip, yan çuqu yonlarga meyve çive, kavap samsana sağaş gelip bana berip, uzak oldurmayla yani keşlik bazağı galtigini sörep çıkıp gedetdi. Kocilada men bilen tən düşballarının dadları bilen belli jürgünlüğü kösem, içim açıq bulup, közürümge möllüdü yaş geletdi de mumamdın ''Dada meni yaxşı gömeydikken ha?'' deyip sonra ettim. Mumam yerik alqalar bilen yeşinini sürtüp, peşanemge suyup durup ''Ondaq deyim ha?'' ''Dadan seni bəkmi yaxşı gördü?''

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programısı.

Radio Anlıqıcı dostlar, Cahan Eyniki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostlar Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizdə qaysı məzmalı ayan buldikin, bəlik tıqlaq seypa qayrı. Tordun bək ərzan tınış uçuşlarını seytib olmam. Bugün qızqarlıq bilimlərdən söz əp yerimən. Mikrosulio dancılarını məngə kirələydu deydu, bu qandaq gəp. Bugün yana dünyadaki bədən tüzülüşü qalita adamla toğırsızımı söz əp yerimən. Xoş qadilik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü Cahan səyahatimizi başlayıdam doq. Nurgun mal setibilish yumshaq detallarda naushnik deb izdisangiz bahasi har xil naushniklarni topa olishingiz mumkin. Nechi yuz yuan, nechi ming yuan, 9 yuan, 9 moluq yana tek kiras haqsizlarmi bor. Hatto yana 2 yuanga yetmagan kiras haqsiz naushnikni topa olasiz. Bundaq baholar arzonligidan odamni sal gumonlantirdi. Agar to'rdan izlab baxsangiz, siz hatto naushnikdan to'q qashqaliqi to'g'risidagi nurgun xabarlarni topa olasiz. Bundaq bir nechalik kiras haqsiz naushnikni rostli ishlab kelib bo'lamdi. Bundaq naushnikni ishlatganda to'q qachamdi? Quloq zati ziyon qilamdi, qilmamdi? To'g'ri biz naushnik bilan anglash iqtidorini tushunib olaylik. Aldı bilen bu yerde pariklendirişki doğru geliyordu. Naoştik'nin bağısının erzan buluşu, soğudigarlarının setişini ilgörü sürüş hareketi buluşu mümkün. Elbette dükkandar süpüte ölçem yetmeyen naoştik'ni satkan buluşu mümkün. Ondaq da istimalcı bulu süpütümüz bilen biz kandaq pariklendirimiz. Emeliyeti intayın addi. Pekat, evetken naoştik'nin oralma kipi de ya ki iş

Qız yaş vaqtida özdiki bu g'alita talantni bayqab doktorxonaga berib tekshirgandan keyin aslida bir xil oz uchraydigan kasalga giriptar bo'lganligini payqagan. Ikkinchisi bo'lsa, buruti eng uzun qiz. Chataldagi bir 38 yoshlik ayol burutining uzunligi bilan Jenis dunyo rekordini buzib tashlagan. Uning burutining uzunligi taxminan 30 santimetrga yetib, dunyo bo'yicha eng uzun buruti bor ayol rekordini saqlaguchi bo'lib qolgan. Uchinchisi, tuki eng ko'p odam. Bu ərinin toğılışı çərtəldiki medisina, cəmiyyət şünaslıq qatarlıq sahələrdiki nurğun kişilərinin dextini tartqan. Köpçilik onun neymiş üçün bütün bədənini tük bisib kətkəlikigə intayn qızıqqan. Mütəxəssislər onu tətqiq qılıb, onun genada tosatın özgürüş yüz berib, bütün bədənini tük bisib kətkəlikini bayqağan. Bu ərmo Jenis dünya rekordiga kirgüzülüb, dünya boyca tüki ən köp adam bulub bahalangan. 2019 yili u oxiri aloqa to'riga o'zining haqiqiy muhabbatga erishganligini e'lon qilgan. 2021 yili u o'g'li bilan o'ynayotgan bir parcha suratni to'rg'i yo'llagan. Biroq suratda o'g'liga uning quyuq chashlari ersiyat qolmaganda qilatdi. 4-inchisi eng inchki bel. Navbatda Jenis dunyo rekordida xotirlangan dunyodagi eng inchki bel 20 santimetr. 20 santimetrlik bel degan zot qanday huquq? Odatki erlarning beliki bilan o'xshash to'mliqda degan gap. Bu rekordni saqlaguvchi hozir 68 yoshga kirib qoldi. 5-inchisi eng pokor er. Dunyodagi eng pokor erning bo'yi egizligi aroq 0,546 metr. Bo'yi egizligining cheklamasi tufaylidan uning harakati bek qulaysiz. Hosa va chaqliq o'rindiqqa tayinib, ondan yo'l mang'alaydi. U ilgari ko'p xil kasalliklarga giriptar bo'lgan. Masalan, yurak kesli va nafas yo'li yo'qimlanish qatorliklar. Bu kasalliklar doim uning hayotiga tahdid solgan. 6-inchisi eng uzun put. 36 yoshlik ayolning dunyodagi eng uzun puti bor. Uning bo'yi egizligi 1,198 metr. Uning bir juft putining uzunligi 1,132 metr. Uning inchki putlarga solishtirganda badanining ustingi qismi yanada bir qadar normal. U yana 1992 yilidan 1995 yilgacha basketbol komandasida basketbol o'ynagan. 7-inchisi eng o'rq odam. U yana ko'pchilik tarafidan 0 maylik qiz deb ataladi. Uning bo'yi egizligi 1,57 m, badan og'irligi taxminan 27 kg keladi. U har kuni go'sht yeydi, taxminan har 15 minutda bir qitim tamoq yeydi. U tug'ilganda boldir tug'ilib qolg'achqa badani odatki buvoqlar qaraganda ojizroq bo'lib, aram 1,119 kg kelgan. Aslida keyingi oziqlikda uni o'xshash yoshdagilarning o'sib yetilish sur'atiga yetishib ololaydi deb o'ylashgan. Ammo keyin uningga yog' metabolizmi to'salg'i uchrash kasaliga giriptar bo'lgan deb diagnoz qo'yilgan. 8-inchisi eng avrishim ayol. 27 yosh, ilgari gimnastika tanarkatchisi bo'lgan. Uning odatdan tashqari avrishimligi bor bo'lib, aralli 50 kvadrat santimetr keladigan sandiqqa o'zini firlab tiqib qo'ya oladi. U har xil qiyinlik darajasi yuqori harakatlarni qila oladi. 9-inchisi eng bo'sh teri. 1998 yili 10 ayning 16 kuni Gari dunyo jennis rekordini suratkilish maydonida tunji qitim o'zining rekordini yaratgan. Ayni vaqtda u qorsoq terisini 15 santimetrgacha so'zgan. Bir yildan keyin Gari o'zining rekordini buzib tashlab, qorsoqdagi terisini 15,8 santimetr uzunlikda so'zgan. Gari ega bo'lgan bu xil g'alita mahorat mashq qilish orqali borliqqa kelgan emas. Shundaqla tug'mimi emas. Balki bir xil oz uchraydigan teri kesilga giriptar bo'lib qolg'ashqa, uning badindagi terilar elastikligiga ega bo'lib o'zgarib ketgan.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun.

Balalar bağçısıdaki balas havaht işini yarlandırıp koysa cevapkarlıkını kim üstü kalıdı? Aldı bilen bu vaktiki dil o misalını anlap öteyli. Wang Xiaoqiang'nin dostu Li Meiqi'nin Jiajia isimlik bir kızı bulup, bir günü balalar bağçısıdan koyup bergende Jiajia havaht işi Yuan Yuan bilen oyuncuk talışıp buruşup kaldı. Bunu anlayan okutkucusu gelip ulanı acırtıp itip oyuncuğun tartıp aldı. Lekin Yuan Yuan Jiajia dikkat kılmadan fırsatını faydalanıp onu küçep iştirivetti. Neticede Jiajia'nın beşi yarılınıp on neçi yıplık tiktirdi. Li Meiqi Wang Xiaoqiang'ın izdep gelip kanundun mesleğe sordu. Andın Yuan Yuan'ın atanısı bilen balalar bağçısını koşup sot mekkemesine dava kıldı. Ondakta balalar bağçısını yüzbergen bu hadisi de Jiajia'nın yarılışığı kim mesul boludu. Bu okuqçılarının köp uçuraydıgan cismani zahım hadisi. Bundaq ekval kelip çıkıştaki sebep, asaslıqı Yuan Yuan balalar bağçısının kaydı tüzümlerge raya kılmay, Jiajia dikkatsiz turganda onu iştirip, yıktı bitip, onun eğir yarın işini keltürüp çıkargan. Ehtilep kanun destorda, ehtilep erket iktidarı yokla, başkılağa ziyan yetküsse, hukuk çıkılış cevapkarlıkını vesisi üstüge alı dağılıkı belgilengen. Şuna Yuan Yuan'nın atanısı bu hadisinin cevapkarlıkını üstüge alıdı. Şunun bilen bir vakitte, ehtilep kanun destorda havalı kılınguçi cevapkarlıkını üstüge alıdığan ekval belgilengen. Vesi şini sebebinin mesuliyetini başkılığa havalı kılgan bolsa, havalı kılınguçi de hatalık bolsa cevapkarlıkını üstüge ilişki gerek. Okutkuçi balıla uğruşup kalganda ulanı acırtıp koyuplu boldu kılgan. Bunun dün körü ilişki buludu ki, o keyin yüz birdiğen işini asla oylap yetelmigen. Dikkat kılış mecburiyetini ada kılmay, Jiajia'nın yarınışıga sebepçi bolgan. Şuna, havalı kılınguçu bolgan okutukçı da cezmen sevellik ba. Bu ketimka hadisi de cevapkarlıkını üstü gelişi gerek. Balıla bağçısı da okuş, turmuş keçürüş ceryanında ziyan uçursa, balıla bağçısı özünün terbiyeleş başkuruş mesuliyetini ada kılgalıkını ispatlap bir elise, okuk çekiliş cevapkarlıkını üstüge almışsın boludu. Lekin, bu dilo misalı da balıla bağçısı terbiyeleş ve başkuruş mesuliyetini toluk ada kılmagan. Okutkuçi balılanın sokuşvatkalıkını körüp, vaxtıdı muhabık bir tırap kılmagan. Şuna cevapkarlıktan halas kılış maddelerinin tedbiklaşkı olmaydı. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin Haktilep Kanun Destoru'nun 1188. maddesi de mundaq belgilengen. Ehtilep herket iktidarı yokla, ehtilep herket iktidarı çeklengelle başkılığa ziyan yetküsse, hukuk çıkılış cevapkarlıkını vesisi üstü kalıdı. Vesi, vesilik mesuliyetini ada kılgan bolsa, onun hukuk çıkılış cevapkarlıkını nihil tişki boludu. Ehtilep herket iktidarı yokla, ehtilep herket iktidarı çeklengellerden mal mülkü bağla başkılığa ziyan yetküzgen bolsa, tölem hakkını öz mal mülkünün birdi. Yetmeyen kısmını vesisi töleydi. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin Haktilep Kanun Destoru'nun 1189. maddesi de Haktilep herket iktidarı yokla, Haktilep herket iktidarı çeklengelle başkılığa ziyan yetküzgende vesisi vesilik hukukunu başkılığa havalı kılgan bolsa hukuk çıkılış cevapkarlıkını vesisi üstü kalıdı. Havalı kılınguçı da hatalık bolsa münasip cevapkarlıkını üstü kalıdı. Dep belgilengen. Ehtilep Kanun Destoru'nun 1199. maddesi de Ehtilep herket iktidarı yokla balıla bağçısı, mektep ya ki başka mağarıp aparatı da okuatkan, turmuş keçir atkan mezgilde cismani ziyan uçursa, şu balıla bağçısı, mektep ya ki başka mağarıp aparatı hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstü gelişi gerek. Dikin terbiyeleş başkuruş mesuliyetini ada kılgalıkını ispatlap bir eligelleri hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstüge almaydı o deb belgilengen.

0: Yarlangan ah boğuz bökenini öldürüp esil gızalangan kişiye cinayi ceza verildi. Düvende muhbirimiz Pezilet Arslan bu hafta sözler verildi.
1: Yarlangan ak boğuz bökenini öldürüp isil gızalangan kişiye cinayi ceza verildi. Yakında Dörbülce Nahiyelik Halıq Sot Mekkemesi bir kımmetlik yokuluş kırdabığı berip kalgan yavay hayvanı kanunsuz ovlaş

өлтіріш дилосыны сот қылып, әтрапымыздікі дило арқылық явай хайваларыны қоғдашының қанын сигналыны яңыратты. 2025 елі 7 айынан бір күні Т-фамилік мотосиклет білән өйіге қайтып етіп, yolda bir yarlangan ağ boğuz böykenni bayqagan. Nepsini qandırış üçün T-familik ağ boğuz böykenni nəx meydandan öldürgen. Andın yep işip qalgan göçni tonlat qoğu selip qoygan. Şu yili dörbülce nailik Gungan idarisi amminin paş qilishini tapşır velip, dilo turguzup təqiqligen. Ağ boğuz böyken dövlət 2-ci dərəcilik nuqtalı qoğdaydıgan hayvan bulup, Тәптіш органы Т-фамилликның қылмышы қымметлік, йоқылыш кірдабығы беріп қалған ябай хайваларыны қанунсыз оулаш, өлтіріш чинайетігі четішлік деп қарап қанун бойынша әйіплеген. Сот мәкемесінің сот қылып инақлышча Т-фамиллик дөләтінің ябай хайваларыны қоғдашқа айет қанун қайды низамларға қылаптық қылып, дөләт нұқтылы қоғдайдыған қымметлік, йоқылыш кірдабығы беріп қалған ябай хайваны қанунсыз өлтірген. Оның қылмышы қымметлік, йоқылыш кірдабығы беріп қалған Yavay hayvanlarını qanunsuz oğlaş, öltürüş cinayetini şəkilləndirgən. Cinayet paketi qılmışı həm öz ixtiyarlıqı bilən cinayetini tonu puşayman qılış ifadəsini umumlaşdırıb, sot məhkəmisi mundaq hüküm çıxardı. Qımmətlik yoqılış qırdabığı berib qalğan yavay hayvanlarını qanunsuz oğlaş, öltürüş cinayeti bilən T-familikə müddətlik bir yıllıq qamaq cəzası berib, 1 yıl 6 ay keçiktürüş, qoşumça 5000 yuan iştiraf qoyuş cəzası berilsin. Amma dalada yarlangan, toptan düşüp qalgan, qovdulduğan hayvanlarını uçurtup qalsa, hərgiz öz beşimçilik bilen bir tərəf qılmasıqı. Orman, otlaq, təbii baylıq, qatarlıq, tarmaqlar bilen vaxtıda alaqılışıb, kəsbi xadımlarının qutquzuş, yardan beriş və bir tərəf qılışıqa tapşırıb berişi kerek. Dövlət nuqtılı qoğdaydıqan qımmətlik, yoxılış qırdabıqı berib qalgan yavay hayvallarını, həm ulardın yasalgan boyumlarını oğlaş, öltürüş, setiviliş, toşuş, setiş qatarlıq qanunun cazasıqı uçuraydı. Yoxırqıdək, qanunlı xilap qılmışlarını bayqağanda, alaqadar tarmaqlarga vaxtıdı paş qılıb, ekologiya bir xatarlıqını ortaq qoğdışı kerek.

0: güzel çağla bizge hemra. Bizni xoşallandırdığan turmuş her kançı kıyım bolsun mu, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız kerek.
1: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, sevgi üçün, yaşaş üçün hem de erzindu.
2: Mini çekeyim, mini çekeyim. Kayrız çakmaktızlıkta bir cırıldı. Rene, kibirlik keçirim kılındı.
3: Mintallam, mini mini. Sikot içinler test kılındı. Şunlukta isabatınız kırdı. Asallah, ne kıl alalıysız?
4: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırmız. Öpkimiz ne işçiden kakudu.
3: Mukapat poli tarıktılgan aman, karız kaytırmen.
5: Kulağını kesip, kosağını yamağış diyen şu da. Küller hakikaten test ötü atıdı.
0: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararlı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge karız bilen karız kaytırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı. Hem kârız kaytırışka kurbi yetmeyi vatıdı.
3: Bir güne gözümle şundak assamla, kârızların bırakıp tügep getken bolsa, emmini kaytıdan başlasam de pekme arzu kılımın.
1: Siz kaytıdan başlasanız buludu. Kârız bilen kârız kaytırışını tuhtutup, kârızınızı retlep, kârız kaytırış planı tüzüp, idraki istimal adetini yitildirin. Setip alalaydıgan emili küçüğünüz bolsun. Setip elişini ret kıladıgan keskinlikiniz mi bolsun?

Sevimlik radyo anıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolıp atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylə sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Hen ondakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz duygulağı tolgusu. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Hoş dostlar, programımızda davamlaştırıvatımız. Bir balı bağışken de 14 yaşı kırıp kalan bolsumu korkunçaklı kıdın daim başkalarının bozak kılışı uçuraydıken. Bir günü mektepte cidalını pulgı seti aladığan nait küştüngür bir bala onunla ''Ey, ben bile ilişi alamsa'' depla bir iştiripli jik tüvütüp doğu. Bir muşkımı çıdımaydıgan dep kopallık bilen tıllap oğur oğur gıdı gipti. Elik balının gipi onunla bek ağır kepti. Şu gündün itibaren o beden çınık durup küçük buluşka bel bağlaptı. Gizdiki besilgan çenikiş kösetmesi bu içe her günü çenikişini başlaptı. Zadılı toktup koymaptı. Bara bara toplugan tecrübelerge asasen bir yürüş çenikiş usullarını mı tepip çıkıptı. Külle ütüptü, ayla ütüptü. Onun bedenindeki bölcön göçlerimi naayette terakki kıp yoğunaptı. Кейін халықаралық беден гүзелләштіріш мұсабықсыға қатнышып, түрлік мұсабықыларда чемпион бопты. Бір кетім яна төмір жолының тоқтыш станциясында төмір зәнжір білен нұрғын мұхбір ва тамашабинның илхам білен 72 тонна келдіған вагонны орындан мидырылтып өтіпті. О, һәр дайым өзінің муваффақият арқасында басқалар білен параңлашқанда Nait iftiharlanıp durup balılık vaktimdeki helikim yine bozak kıgan balığa çindilimdün rahmet eydimen depti. Demek irade bir bahadır. İsanızda bolsun. Turmuştuğun mürekkep kaynamlarda meyli kançilik, bəxsizlik ve umutsuzluk yüz bir işten kattiği nezer iradınızını yok atmışsınızla muvaffakiyetten pürset ve ümidini yoktu koymaysız. Elbette her bir anlıkçılarımızla muvaffakiyetten yer buluşunu şimdilimizden ümit kılımız, küldürümüz devam mesele üçün.

Radyo oluşu dostlar, pürset doğrusudu gep çıkıp kalsa, nurgun kişiyle pürsetini çiğn tutuş gerek, herkes koldun bəməsi gerek deyişudu. Ama turmuşta aşındak diyen kişilerden mu, pürsetini qadırlamaydı Allah'a çıkıp kalıdı. Ya ki, pürsetini qadırlamaydı ehvallarımı pat pat sadır bop durdu. Endi turmuşta çok küçük yaş pürsetle kep durdu. Ali Mektep imtihanını ötenmeyi pürsetini ketküzüp koyan yaşlarının mı? Yani kaydının okuş pürsetleri var. Ondan başka her kandak yaştaki kişilerde özgü masalda kaydının ügünüş pürsti, işleş pürsti, hizmet kılış pürsti, bilim aşırış pürsti, tallaş pürsti, özünü cemiyeti namayan kılış pürsti, artıkçılıklarını cari kıldırış pürsti, keskin rekabette şu rekabetki katınış pürsti katarlıkla ba. Emdiki gep, bizden şu pürsetlerini baygıya alışımızda. Pürset koya bir çakmak, hıp kılıp öter, tes onu tapmak. Demek bu söz na aitimi cahide eğitilgan. Yani bir kısım kişiler, pürset işkinin tüy ikiye gendim o, közünü jumuvalıdı. Közümü kömez kisilip ötküzü bitirdi. Ahır nim buldu, pürset gitip kalanda püşayman ilgide onu izleydi. Elbette hiç kimden bundak püşaymanda kağız yok. Emeliyette pürset sizden ayetiniz ya ki tünü gününüzde emez. Belki del bugününüzde mevcut. Çünkü sizden hakiki yaşaydığa vaktiniz ötmüş mü emez, kelgüsü mü emez. Belki hazır ki vaktinizdir. Pürset her vakit, her cayda bizgi sahidek eğişip yürüyüdü. Açkoş bizden onu baykışımızda ve onundan ünümlü paylanışımızda. Her işte pürsetli ketküzüp koymaydı. Muvaffakiyet sizi yar bolsun. Güzel nakşılarımız devamlı silah.

Radyonun uçtusla biz çoğunlarımızın terbiye köygen balıken cümo degen geplerini her vakit anlayıp kalımız. Onda olsa bizden nezirimizdeki şu terbiye köygen kişi zadı kandak buludu. Terbiye köygen kişilerin alametleri kandak buludu. Birinciden vakit kırayı kılıdı. Meyli yığın ya ki uçuruşkı basın terbiye köygen adem çokum vakit kırayı kılıdı. Ula kesten keçikmesi mi? Bırak keçikip kılıçının baldır kegeller üçün görmezsizlik geldikini biludu. Gep sözü cahidi buludu. Terbiye köygen kişi ezelden başkalarının gepini bölüp etmeydi. Başkalarının gepini ahırgıcı anlap boğandı inkiyen andın karşı tarafının gepini toluklaydı ya ki özünün göz karşına oturup koydu. Mulayim buludu. Başkalar bilen sözleşi vatkanda aman karıştırıp yüzünüp, zihnini yığıp, estağidlılıkını ihbadileydi. Herkes başkışlarını kılıp karıştırıp non sözüge pervakımıgan haltını ihbadilmeydi. Baştın ahır gepke mulayimlik bilen dikkat kılıdı. Unudun başka sözlerden samimilikini bildirdi. Muamilde iğir bir sık bulup, yukur avazlı sözleştiğini saklandı. Kişini kayıl kılarlık sözleydi. Sözleş mağardaki ehmiyet verdi. Başkalarının karşılığı koşulmasa ya ki kubulkumasa herkiz mi derhal kuruk gep, pika gep depre diye bemeydi. Belki karşı tarafının karşılığı hürmet kılıdı. Özünün fikrini emeli misallığı arkalık delilleydi. Terbiye köygen adam levzide durdu. Meyli kanda kıyınçılık duş kesimi vadisiyle emel kılıp emeli hareketi bilen emel kaşırdı. Onun için başkalarına köngül bölüdü. Kandak vakit ya ki kandak orundu bolsun, balıla, ayalla, çoğunlağı köyünüdü. Ulanın halden haber alıdı. Ken korsak buludu, merdanı buludu. Küçük işlan dep, dost braderleri ve hizmettaşları bilen kızırışıp kanmaydı. Terbiye köyü adem neyistaşlık duygusu küçük buludu. Başkalarına malum köngülsüzlükle kuşurganda yestaşlık kılıdı, küçünün yetişçi yerden buyurdu. Manımış yukarıkı alametle terbiye köygen kişiler de buludu. Elbette radyo anlıkçılarımız şu tapta oyluşu vatkan buluşu mümkün. Ben terbiye köyge ademken ben de. Manımışın da terbiye köygen kişilerini hemimiz yakış görümüz. Elbette köngülümüzde en yukarı oran koyup örmetleyimiz. Benim ise radyo anlıkçı dostum en şu suyumluk anlıkçılarımız.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 9. ayının 21. günü Düşenbe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberle programımızı başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, ben Zümrüt Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mesmoni kirlendikçe. Kesb zanciri, teminat zancirini sırtkı yüzlendiriş ilgere sürülüp, dünya iqtisadığa cungu kuvveti koşuldu. Jeoloji Hindonoziya Xalq Maslahat Kengashining raisi Musa Ni bilan ko'rishdi. Jeoloji Avstraliya Federatsiya Parlamenti Avom Palatasining boshlig'i Dek bilan suhbat o'tkazdi. Dong Jianhua afandiga ta'ziya bildirish marosimi Changgangda o'tkazildi. 2026 yillik dunyo ommaning ilm-fan sapasini o'stirish yig'ini Beijingda ochildi. Tramp Yaman Qusay qoralliqlari Amerika bilan urush qilmasligi qo'shildi dedi. Hurmatli radio anglovchilar, Tövəndə deyək qıtanla proqramımızın təbsili məzmunları da bolsun.

11 күнүгүчө өткөрүлгөн 26 нөбөтлүк Жонго халкыра мөбләг селиш соода ярмаңкасында Сауди Арабистаны дөүлөтлүк нефт şirketинин аяк галк кесби лидери Мухаммед Катани мындай деди. Şirketimizin Jungo'ya salgan umumi meblağı 33 milyard Amerika dolardan aştı. Jungo, mühim bazar bolupla kalmay, tekimi mühimi uzak müddetlik strategiyelik hemkarlık hemrayimiz. Yermenkide devlet alkıgan nurgun karxanalarının yukarı derecelik başkurguçları Jungo pürüsti 2.0 neçin tutuduğallıkını bildirdi. Hem Jungo zavutlarını ziyaret kılış şerihanını hem behirlendirip, bu Şu cayını çoğunkur düşünüş, Jungo pürüstünü ilgileşinin muhim pürüstü, dedi. Jungo'daki meblağ seyleşini başlayımı kılgan birden bir devlet derecelik yermenke. Şundakla, 15. 5 yılının başlanış yılı da ötküzülgen, halkıra meblağ seyleş katlı merikisi bolgan bu nöbetlik yermenke de nurgun yarkın noktalaba. Meselen, 129 devlet ve rayon. 30 xalqaro tashkilotdan kelgan 1200dan ortiq hukumat apparati, savdo sanoat korxonasi ümek tashkillab yig'inga qatnashdi. Yarmankiga qatnashgan davlat va ümek soni tarixdagi eng yuqori saviyaga yetdi. Yarmanki ko'lami oldingi navbatdagidan 80 ming kvadrat metr eshib, yarmanki ko'limida yana yangi rekord yaratildi. Tunji qetim Finlandiya Saudi Arabistonidan iborat qo'sh asoslik mehmon davlat ta'sis qilinib, dunyo mablag' selish hamkorligidagi do'stlar chambirki yanama kengaytirildi. Yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlari kasblashgan, tujublashgan, o'zgicha yangi korxonalar xalqaro hamkorligi qatorliq maxsus rayonlar ta'sis qilinib, mashina odam, aqli jabduq, sanoat cho'ng modeli qatorliq Yeniliq yaratış neticeleri namayan kılındı. Dünya yeni davalğuş, özgürüş mezgiliğe qedem koyganda, meblağ seliş soğudu yermenkisi de qayt-qayt ilip berilgan çoğunkur pikir almaştırış. Bir kanç qetimlik meblağ seliş söhbiti, eçivetiş, hemkarlışış, tarihi eqim. Öz ara menpəət yetküzüş, ortak paydı iliş, kişilə kalbinin mayıllıqı digen inik ve qatdi signalını bədi. Çet el meblağı karxanaları Jungo'cu zamanı vilaştırışının muhim katnaştısı bolu süpüte bilen Jungo'ni baştan ahir meblağ seliş makani dep qarap geldi. 2025 yılının ahirgıca Jungo'daki çet el meblağı karxanalarının sani 533 mingi yetti. Saklanma çet el meblağı kölümü 4 trilyon Amerika dolları yıkılaştı. 5 yıl içinde çet el karxanalarının yıllık otturucu sani 4.5%, kölümü 3.6% ulaştı. Jungo Soğudu Ministerliği bunulanı bildirdi. Çet el meblağının Jungo'daki terakkiyat logikisi tenarıkki ehmiyet berişten, kımmetki ehmiyet berişke, boşluğunu toldırıştın, emeli küş yetildirişke, öz aldığı ticaret kılıştın, mas terakki kılışkı özgürüştün ibaret, çoğunkur özgürüşünü baştın keçirmekte. Nöbette çet el sodigerleri Jungo'ğu meblağ selişta emgek küçü. Yardın ibaret bu en-envi amıllarının tenarhi gil karmastın, yukur ünümlük kesip ekologiyesi, evzel ul esle, yukur ünümlük teminat zenciri sistemisi, hayati küşküt olgan yenilik yaratış ekologiyesi ve yukur sapalık ıktisaslıkla teminatıga tekimi köngül bölüdü. Дәл шу сәбәптен Jungo Pürüsti 2.0 Ярмәнкедә көп тилгә алынды. Jungo Америка саудигәрләр уйышмасының башлыгы Хымай кымындак диде. Нәвәттә Америка карханаларының Jungo Pürüsti 2.0 ны игелешиге ярдәм бериш саудигәрләр уйышмасының бер төрлек мөһим хезмәте булып калды. Кандак игелеш кирәк? Буның җавабы базар, яңалык яратыш, эчеп итиш катарлык ачкычлык сөзләде. Bazar bugünkü dünyadaki en kemçil baylık. Hazır Jungo, koni yeni kuvvetinin almış işini tez ilgiri sürüp, iktisatının hayati küçü ve bazar yoşurun küçünü üzlüksüz kozgumakta. Singapur, Fengyi Halkara Guroyi, Jungo Tarap Modiri, lideri Mu Yang Kui mındak dedi. Jungo'nun derecesinin taşkırı çoğun külemlik bazar evzelliki, İstimal derecesini östürüş yüzlenişi ve mükemmel kesip sistemisi şirketke mislisiz pürset ilip gelip,
bir tal gürüştün 40 neçe kıl mesulat işlep çıkırışını mümkünçilikke aylandırdı. Şunun bilen bir vakitte çetel meblağı karkanıları umumüzlük mındak dep kardı. Jungo'nun mol emeli görünüş, yenilikka, özgürüşki intilidigan istimali ve tez süratte devir olmuşidigan texniki ekologiyası bizni yenilik yaratış tüpürkü bilen temildi. Finlandiya Koni Groy'nun icraiye muavin lideri, koşumçu büyük Junghua rayonunun lideri Bao Jiafeng, Jungo'ni kelgüsüdeki en çoğun yenilik yaratış pürüsti dep tesvirlep, Şirket Jungo'da kurulgan dünya boyunca ikinci çoğun tetkikat merkezige tayinip, rakamlaşken tüp özgertişini tezletip, yerlik karhanıla bilen Ner Story, maşini adam katarlık sağladaki hemkarlıkını kanat yaydırıp, yerlik neticilerinin bütün dünyayı yüzlenişini ilgiri süruvatı doğu dedi. Bu hıl öz ara menfaat yetküzüp ortak payda iliştek yenilik yaratış yüzlenişi sallık malumatlı adımı eks etudu. Bu yıl birinci aydın yettinci aygıça Jungo'nun yukarı teknikalı kesiplerde emeli işletken çetel meblağı okşaş mezgildikidin 32.7% eşip, memleket boyunca emeli işletken çetel meblağının 41.6%'ini ilgiledi. Çetel meblağı karhanılarının teşebbüskarlık bilen tallışı Jungo'nun yukarı seviyelik sırtkı eçivitişinin küçük çelip kılış küçünü ispatladı. Yakın kıyıladın bu yan, meyli yasımıçılık sahasıdaki çetel meblağı icazeti çeklimisini umumüzlük tügütüş. Mulazimetçilikini muyum nokta kılıp, bazar icazeti ve içiviç sahasını kenayçiş bolsun. Ya ki çetel meblağı karhanılarının pukravi muamelesini umumüzlük emeliyleştiriş. Çetel sodigerleri meblağ siliş mulazimet kapalet sistemisini mükemmelleştiriş bolsun. Jungo baştın ahır çetel karhanılarının kelişini halaydıgan, turup kalalaydıgan, yakşı terakki kılalaydıgan buluşuğu küş çıkardı. Baş tabi Amerika'yı caylaşkan İlgar Davalaş Teknik Cemiyeti'nin dünyavi muavin lideri. Koşumça Jungo rayonunun icraiye başlıkı Liu Shangmandak dedi. Jungo davala sahası da eçi ve çişini tertipli kena itti. Şunun bilen bile çetel karhanıları köngül bölü vatkan meselelerge pahalı inkas kaytırıp, türlü kıyın meselelerini maslaştırıp el kıldı. Bu bizden Jungo'da terakki kılış işençimizini üzlüksüz küçey tutu. Yermen kısırtı da bundak işenç emeli herketki aylanmakta. Bu yılın aldınki 20'de 4800'ye yakın çetel meblağı karhanısı Jungo'u meblağı saldı. Amerika, Avrupa İttifakı Katarlıklarının Jungo'daki sodigerle uyuşmaları yakında ilan kılgan dokulatı körüstülüşçe, köp sandaki çetel karhanıları Jungo'da bir kadar yakış payda algan. Meblağı köpe itiş, uğurlaştırış arzusu umumüzlük aşkan. Yakında Sodi Ministerliği memleket boyunca noktuluk çetel meblağı türüdün 84'ni yeniden köpe itti. Umumi meblağ sonması 19 milyar 260 milyon Amerika dolarına yetti. Bu, maşini elektrik üskünülleri, kimya sanayiti energiyesi, avtomobil, davalaş, sağlamlık katarlık sahalagi çetiludu. Tahlilçile mındak dep kardı. Bu çetel meblağının Jungo pürüsti 2.0'ni ilgilişini yeni pürset bilen temillep, yeni boşluk yarattı. Bu nöbetlik meblağ siliş Sodi yermenkisi ayaklaştı. Jungo meblağ siliş hikayesi yanılı davamlaşmakta. Davalgıp turgan dünyada Jungo bilen masterakki kılış, dünya kapitalı tapkan enik cevap. Uzak müddet Sodi kılıştı için turup, Jungo'da terakki kılıp, dünyaga tekim yakşı yüzünüştün ibaret, çetel meblağının teşebbüskar tallışı, Jungo bilen ten ilgirleş, pürset bilen ten ilgirleş. Jungo'u işiniş, kelgüsüge işiniş. Jungo'u meblağ siliş, kelgüsüge meblağ siliş, işkeldikini ispatladı.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Avrupa Merkezi Bankası yakında Yavru rayonudaki 3-10 aşkışlık ösüm nispetini 25 asasi nokta östürüp, bu yılki 2. kıtımlık ösüm nispetini östürdü kallıkını cakarladı. Tahlilçiler mundaq tep kardı. Otur şarık uruşu energiye bağısını devamlık ürletip, Yavru rayonudaki pulpakallıkı besimini yeni bir kıtım aşırı vetti. İqtisadning ifodasi mo'lcharligidan yaxshi bo'lib, Yevropa Markaziy

پىرسەنتلىك نىشان سەۋىيەسىدىن كۆرۈنەرلىك يۇقىرى بولىدىكەن. بۇ قېتىمقى ئۆسۈم قوشۇش ئوتتۇرا مەزگىللىك پۇل پاخاللىقى نىسبىتىنىڭ نىشان سەۋىيەسىدە مۇقىم بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىشنى مەقسەت قىلىدۇ. ياۋروپا ئىتتىپاقى ستاتىستىك ئىدارىسىنىڭ سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، ياۋرو رايونىنىڭ 8 ئايدىكى پۇل پاخاللىقى نىسبىتى 7 ئايدىكى 2.9%-تىن 3.3%-كە ئۆرلىگەن. بۇنىڭ ئىچىدە ئېنېرگىيە باھاسىنىڭ ئېشىش نىسبىتى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 10.3%-تىن 14.3%-كە كېڭىيىپ، پۇل پاخاللىقىنى ئۆرلىتىدىغان ئاساسلىق ئامىل بولۇپ قالغان. ياۋروپا مەركىزىي بانكىسى 9 ئاينىڭ 10 كۈنى ئېلان قىلغان ئىقتىسادىي مۆلچەردە كۆرسىتىلىشىچە، 2026 يىلى ياۋرو رايونىنىڭ پۇل پاخاللىقى نىسبىتى 3% بولۇپ، 2025 يىلدىكى 2.1%-تىن كۆرۈنەرلىك يۇقىرى بولغان. Lagarde مۇنۇلارنى بىلدۈردى. ئېنېرگىيە باھاسىنىڭ ئۆرلىشىنىڭ 2027 يىلنىڭ كېيىنكى يېرىمىدىن باشلاپ ئاستىلىشىدىن ئۈمىد بار. مۆلچەرلىنىشىچە، ياۋرو رايونىنىڭ 2027 يىلى ۋە 2028 يىلى پۇل پاخاللىقى نىسبىتى ئايرىم-ئايرىم 2.5% ۋە 2.1% بولىدىكەن. گوللاندیه خلقرا گروهینن مکرولوک تدقیقات مسئولی کاستین بریسکی مندق دب کرسدی. با قیتم که اوسم کشوش آلدن ایلش خارکتیرلیک اوسم کشش قتوه بولوب انرگیه باسنن اوسشنن تخمیکن اقتصادی ساگی تأثیر کرستشیدن ساقلنشن مقصد قلود. او مندق دب قردی. گرچه یقن که مزگلده نفت باسنن اوسشی اوسم کش سوابنی کچیتکن بولسمو Lekin yadroluk pul pahallıqı ve mulazimet bağısının ösüş nisbiti sel tövəllidi. Bu, energiya zərbisi peyda qılğan ikinci qetimlik ünümünün yenili çəklik ikəllikini bildirdi. Növətdiki və mölçərdiki pul pahallıqının yenila yuqur orunda turvatqallıqını közdə tutup, ösüm nisbitini növətdik səviyyəgi östürgəndə siyasətini ziyadı qısış xəvipi mevcut emas. Шуның білән бір вақытта ұттыр шарық тоқынышы еліп келген еніқсіздіқ вән Европаның яз бәсілдікі начар хавар айының қысқы мүддәтлік тәсіргі ұшырған болсы мұ, Яуру районы ұқтысады еқында еніла бәлгілік әврішімлікіні намайан қылды. Бұ, Европа Мәркізі Банкісінің өсім қошшыға бошлық ярытып бәді. Европа Мәркізі Банкісі 9 айының 10 күні елан қылған ұқтысады мөлчерді көрістілішчі, Bu yil və kilər yili Yavru rayonu iqtisadi ayrım-ayrım 0.9% və 1.14% eşib, 6 aydaki mölçərdən azıraq örləydikən. Bıraq, məzgür banka agahlandırıb mındaq deydi. Coğrafiyyəlik siyasi toqunuş və energiyə zərbisi qatarlıq amıllarının təsirdə iqtisadın istiqbalı da yanıla yüksək eyniqsızlıq mövcuddur. Eş xətiri umumi cəhətdən tövəlləşkə qarab yüzləndi. Yavrupa Mərkəzi Bankısının kiyinki qədəmdiki siyasət yönülüşüki qarta, təhlilçilə umum yüzlük, kəlgüsüdiki ösüm nisbiti siyasiti yolu, yanıla otur şərq vəziyyəti və energiya bağısının yüzlənişüki bağlıq dəb qardı. Germaniya Sod Bankısı qatarlıq aparatla Yavrupa Mərkəzi Bankısı 12 ayda yeni ösüm qoşuşu mümkün dəb qardı. Belayda şirketinin kapital bazarı tedbirge mesul An Katrin Peterson mundaq dedi. Eğer energiya bahasının örlüşü ilip gelgen pul pahallıqı xatırı devamlıq mevcut bolsa, Avrupa Merkezi Bankısı yıl işi de devamlıq ösüm koşup, amanet pul mekanizminin ösüm nisbitini 2.75% göğüstürdü. Bırak, Eger energiya zərbisi teximi kən dairlik pul pahallıqını ilgiri sürəlməsə, ösüm nisbitinin 3% ya ki teximi yuqır səviyyəgi örləş mümkünçiliki bir qədər tövən boludu. Burjiski mındaq dəb qardı. Energiya bazırının davalğışını közdə tutqanda, kəlgüsüdə davamlıq ösüm qoşuş müqərər əməz. Yənimi ösüm qoşuş, Yavrupa Mərkəzi Bankısının pul siyasətinin teximi çəklimi xarakterlik səviyyəgi qarab yüzləngəllikidin dirək birud. Əgər otdur şərq vəziyyəti yıl axırdın burun səl pəsəysə, onun üstügə energiya zərbisi başqı iqtisadi sahələgə ikinci qetimlik təsir körsətməsə, Yavrupa Mərkəzi Bankısının yənimi ösüm qoşuşunun zörür idi yox.

Hürmetlik radyo anlıkçılığa, yukarıda dünyaya nezer programımız bu iş anlatış bayadık. Bugünkü programımızdan diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muhariri Aman Gül Habibullah, nazaretçisi Bahtiyar.

Ügünüşünü bilgen Adem en bertlik. Ügünüş yolda ıcdahat bilen izdini vatkan, izdiniş dağımıda Allah ilgirler vatkan radyo anıgıcılar. Muşu vaktanla hayırlık olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşılığımız, ben Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021'li 11. ayının 22. günü Cungu Çerki Cenubi Asya Devletleri İştipati Söhbetleşiş Münasiveti Ornat Kalıpı'nın 30 yıllıkını hatırlaş başlıkla yığında kılgan təqdirdaş bulup, yurt makanımızın ortak kuraylı namlık sözünü anladınız.

Radyonun uçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 11. ayının 22. günü Jongo Şarkı Canubi Asya Devletleri İştipakı Söhbetleşiş Münasiveti Ornatkalıqının 30 yılıqını hatırlayış başlıkla yığında kılgan təqdirdaş bulup yurt makanımızını ortak kurayla namlıq sözünü anlatımız.

Hürmetlik Brownie Sultani Asanal Alileri, kesiptaşla. Köpçülük bilen ikrandı cembulup, Cungu bilen Şerqi Canubi Asya devletleri iştipaki söhbetliş münasibeti ornatkalıqının 30 yılını birlikte tebrikləp, terakiyat muvaffakiyatlarını əsləp, tarihi təcrübəlerini yekülləp, kelgüsi planı tüzüvatkalıqımızdın intayin kuşalmen. Cungu bilen Şerqi Canubi Asya devletleri iştipaki söhbetlişiş münasibeti ornat

çıkan 30 yıldan bu yan acayip musabını büsüp ötti. Bu 30 yıl ıqtisadının dünya velişi çoğunkur terakki kılgan. Xalqara endizide çoğunkur özgürüş bolgan 30 yıl. Jongo bilen Şarkı Cenubi Asya devletleri iştipakı devir pürstini igilep, iki taraf münasibeti de halkın ve terakkiyatını işe aşırgan 30 yıl boldi. Biz soğuk uruşunun stüteklerden kutulup, rayon mukumluğunu ortak koyduk. Biz Şarkı Asya iktisadının bir gevdilişi yetekçili kılıp, ortak ravajlanış, gülünüşünü ilgiri sürüp, 2 milyardın artık halkını tekimi yakıştırmışı eriştirdik. Biz koşnula inak dostanı ötüdüğün, hemkarlaşıp ortak payda alıdığın parlak yolunu tepip çıkıp, kündün künge zişlişivatkan takdirdaşlık gevdisi buluşku yüzünüp, insaniyetinin terakiyat işlerini ilgiri sürüşge mühim tökpü koştuk. Bugün biz Jongo Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştipakı'nın umumüzlük stratejilik hemrahlık münasibeti ornatkalıkını resmi cakarıldık. Bu, iki taraf münasibeti tarihideki yeni abidi bulup, rayon ve dünyanın tanışlıkı, mukumluğu, gülünüşü, ravajlanışıga yeni hareketlendirgüş güç koşudu. Kesiptaşla, Jongo Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştipakı hemkarlıkının 30 yıldan boyanki muvaffakiyetleri, iki tarafının coğrafyalik oranı yakın buluş, adimiyet alakası koyuk buluş tek özgüç şeraitinin bolgalıkının kolu geldi. Tihimi muhimi, bizden devrinin terakiyat ekimiği pahalı uygulayışıp, toğra tarihi karar çıkargalıkımızdan boldi. Birinciden, öz ara hürmetlişip, xalqara münasibet asasi mizanı da çıntırdık. Şarık medeniyeti de, özü layık körmügenini özgügümü tanımaslıkka ehmiyet berildi. Öz ara baraver muamele kılış, inak belli ötüş bizden ortak arzuyumuz. Biz, tınış belli turuşunun beş prinsipi ve Bandung royini başlamçılık bilen teşebbüs kıldık. Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştifakı'nın söhbet emrahları işçi de, Jongo Şarkı Cenubi Asya dostane hemkarlık şartnamesige en aval eza bolgan. Biz, öz ara köngül bülüdüğün zor işlağı ehmiyet berip, bir-birimizden terakiyat yolu hürmet kılıp, samimi pikirliş arkalık, düşünüş ve işençini aşırıp, okşaşlıklarda birlik kilip, perklerini saklap kılış arkalık, ıhtılap ve meselelerini muvaffak bir taraf kılıp, Asya kımmet karşını ortak koyduk ve evüc aldırdık. İkinciden, hemkarlaşıp ortak payda ilip, tınış terakiyat yolu dumandık. Jongo bilen Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştipakı'yı eza devletlerinin tarihi keçirmişleri okşup getirdi. Devletinin tınışlıkı ve halkının bəxt saadetini işe aşırış bizden ortak nişanımız. Biz rayon tınışlıkı ve mukumluğunu katı qoğdap, dikkatini baştan ahırı terakiyat baş temisi'yi merkezleştirip, erkin soda rayonunu başlamçılık plan kurup, bir belbağ bir yolunu yukur süpette ortak berpa kılıp, rayon umumüzlük iktisadi hemraklık münasiveti kelişimini imzalaşka ortak türütkü bulup, rayon yugurma terakiyatını ve halkının bəxt saadetini ilgiri sürdük. Üçüncüden, öz ara hemden bulup, yakın ötüş, samimi buluş, menfaat yetküzüş, ken korsak buluş ideyasını emeliyet görsettik. Jongo bilen Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştipakı bir-birige koşna. Öz ara yardım biriş bizden ortak en-enimiz. Jongo bilen Brunei'da okşaşla alavetini tenk görüp, Japanımı tenk tartıştı edigan makalba. Biz daim uruk tukalla dek bardı keldi kılıp, dostluğunu kadirlep, levzimizde turup, kuşallıkını ortak tebirkledik. Kıyıncılıkta öz ara hemden bulduk. Asya pul mamile krizisi, halkara pul mamile krizisi, yeni taşıman öpki yalugu yukumi katarlı hırslağı kol tutuşup takabül turuş arkalık, tağdırdaşlık gevdisi enini küçe ettik. Törtinçeden sığdırışcan bulup, öz ara örnek ilip,
uçuk rayonumuzda ortak yarattık.

Bugünkü programımız müşerda yaklaştı. Programımızın mesul mahareli Adıl Ablet, Nozgül Emir. Nazar etsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Balalar bağçısındaki balas havaht işini yarlandırıp koysa cevapkarlıklı kim üstü kalıdı? Aldı bilen bu vakti ki dilomuz alını anlap öteyli. Wang Xiaoqiang'nın dostu Li Meiqi'nin Caca isimlik bir kız bulup bir günü balalar bağçısından koyup bergende Caca havaht işi Yuan Yuan bilen oyuncuk talışıp vuruşup kaldı. Bunu anlayan okutucusu gelip ulanı acırtıp itip oyuncuğunu tartıp aldı. Lekin Yuan Yuan Caca dikkat kılmadan fırsatını paydalanıp onu küçep iştirvetti. Neticede Caca'nın beşi yarılınıp on neçi yıplık tiktirdi. Li Meiqi Wang Xiaoqiang'ın izlep gelip kanundun mesleğe sordu. Andın Yuan Yuan'ın atanısı bilen balla bağıtısını koşup sot mekkemesine deva kıldı. Ondakta balala bağıtısını yüzbergen bu hadisi de Caca'nın yarınışığı kim mesul boludu. Bu okuqçılarının köp uçuraydığan cismani zahım hadisi. Bundaq ekval kelip çıkıştaki sebep, asaslıqı Yuan Yuan balala bağıtısının kaydı tüzümlerge raya kılmay, Caca dikkatsiz turganda onu iştirip, yıktivitip, onun eğir yarınışını keltürüp çıkargan. Ehtilep kanun destorda, ehtilep herket iktidarı yokla, başkılağa ziyan yetküse, hukuk çıkılış cevapkarlıkını vesisi üstüge alı dağılıkı belgilengen. Şuna Yuan Yuan'nın atanısı bu hadisinin cevapkarlıkını üstüge alıdı. Şunun bilen bir vakitte, ehtilep kanun destorda havalı kılınguçi cevapkarlıkını üstüge alıdığan ekval belgilengen. Vesi şiniş sebebinin mesuliyetini başkılağa havalı kılgan bolsa, havalı kılınguçi de hatalık bolsa cevapkarlıkını üstüge iliş gerek. Oktukçı balıla uğruşup kalganda ulanı acırtıp koyuplu boldu kılgan. Bunun dün körü ilişki buludu ki, o keyin yüz birdiğen işini asla oylap yetelmigen. Dikkat kılış mecburiyetini ada kılmay, Caca'nın yarınışıga sebepçi bolgan. Şuna, havalı kılınguçı bolgan oktukçı da cezmen sevellik ba. Bu ketimka hadisi de cevapkarlıkını üstüge iliş gerek. Balıla, balıla bağıtısı da okuş, turmuş keçiriş ceryanında ziyan uçursa, balıla bağıtısı özünün terbiyeleş başkuruş mesuliyetini ada kılgalıkını ispatlap birelise, okuk çekiliş cevapkarlıkını üstüge almışsın boludu. Lekin bu dilo misalı da balıla bağıtısı terbiyeleş ve başkuruş mesuliyetini toluk ada kılmagan. Okutkuçi balılanın sokşuvatkalıkını körüp, vaxtıda muhafık bir taraf kılmagan. Şuna cevapkarlıktan halas

0: Yarlangan ak boğuz bökenini öldürüp esil gızalangan kişiye cinayi ceza verildi. Tövende muhbirimiz Pezilet Arslan bu hafta sözler verildi.
1: Yarlangan ak boğuz bökenini öldürüp esil gızalangan kişiye cinayi ceza verildi. Yakında Dörbülce Nahiyelik Halıq Sot Mekkemisi bir kımmetlik yok kılış kırdabığı berip kalgan yavay hayvanı kanunsuz ovlaş, öltürüş dilosunu sot kılıp, etrapımızdaki dilo arkalık yavay hayvanlarını koğdaşının kanun signalini yanırattı. 2025 yılı 7. ayından bir günü T-Familik motosiklet bilen öyüge kaytı etip, yolda bir yarlangan ak boğuz bökenini baykıgan. Nepsini kandırış üçün T-Familik Ak boğuz bökenini nek meydandan öldürgen. Andın yep işip kalgan göçni tonlatkogu selip koygan. Şu yili Dörbülce Nailik Gungan İdarisi Amin'nin paş kılışını tapşırvelip, dilo turguzup tähkikligen. Ak boğuz böken dövlet 2. derecelik noktalı koğdaydıgan hayvan bulup, teptiş organi T-Familliknin kılmışı kımmetlik, yokuluş kırdabıgı berip kalgan yabay hayvanlarını kanunsuz oğlaş, öltürüş cinayetigi çetişlik tep karap kanun boyunca ayıpligen. Sot mekkemesinin sot kılıp inakleşçe T-Famillik devletinin yabay hayvanlarını koğdaşka ait kanun, kaidi nizamlarına hılaplık kılıp, devlet noktalı koğdaydıgan kımmetlik, yokuluş kırdabıgı berip kalgan yabay hayvanını kanunsuz öltürgen. Onun kılmışı kımmetlik, yokuluş kırdabıgı berip kalgan yavay hayvanlarını kanunsuz oğlaş, öltürüş cinayetini şekillendirgen. Cinayet paketi kılmışı hem öz ihtiyarlıkı bilen cinayetini tonu puşayman kılış ihbadesini umumlaştırıp, sot mehkemesi mundaq hüküm çıkardı. Kımmetlik yokuluş kırdabığı berip kalgan yavay hayvanlarını kanunsuz oğlaş, öltürüş cinayeti bilen T-Familikke müddetlik bir yıllık kımak cezası berip, 1 yıl 6 ay keçiktürüş, koşumca 5000 yuan ştraf koyuş cezası berilsin. Ama dalada yarlangan, toptan düşüp kalgan, kovdulduğun hayvanlarını uçurtup kalsa, hergiz öz peşimçilik bilen bir taraf kılmazdı. Orman, otlak, tabii baylık, katarlık, tarmaklar bilen vaxtıda alakalışıp, kesbi hadımlarının kutkuzuş, yardım beriş ve bir taraf kılışıga tapşırıp berişi kerek. Dövlet noktalı kovdaydıgan, kımmetlik, yokuluş kırdabığı berip kalgan yavay hayvanlarını, hem ulardan yasalgan boyumlarını oğlaş, öltürüş, setiviliş, toşuş, setiş katarlık kanunun cezasını uçuraydı. Yokurkıdak, kanunlu hılap kılmışlarını baykıganda, alakadar tırmaklarına vaxtıda paş kılıp, ekologiya bihatarlıkini ortak oğduşu kerek.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyler sizge hemra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlar. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuğulağı tolgusu. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Tanış Dostlar programımızda davamlaştırıvatımız. Bir balı bağışken de 14 yaş kırıp kalan bozumu kokuncaklı kıdın daim başkalarının bozak kılışı uçuraydıken. Bir günü mektepte cidalını pulgu seti baladığan nait küştüngür bir bala onunla ''Ey, ben bile ilişi alamsa'' depla bir iştiripli yıktı bitip doğu. Bir muşkımı çıdımaydıgan dep kopallık bilen tıllap ğororuğu digipti. Eriqi balının gepi onunla bek ağır kepti. Şu gündün itibaren o beden çınık durup küştük buluşka bel bağlaptı. Gezdiki besilgan çınık iş kösetmesi bu işe her günü çenik işini başlaptı. Zadılı toktup koymaptı. Bara-bara toplugan tecrübelerge asasen bir yürüyüş çenik iş usullarını mı tepip çıkıptı. Külle ütüptü, ayla ütüptü. Onun bedenindeki bölcüm göçlerimi naitli terakki kıp yoğunaptı. Kiyin, halkaralık beden güzelleştiriş musabıkısı gibi katnışıp, türlük musabıkılarda çimpiyon boptu. Bir ketim yine tümür yolunun toktuş stansı da kömür zenciri bilen Nurgun Muhbir ve Tamaşibin'in ilham bilen 72 tonluk yıldığan vagonunu orundun midirildi vidipti. O her daim özünün muvaffakiyeti hakkında başkalar bilen paranlaşkan da nait iftiharlanıp durup balılık vaktimdeki helikim yine boz yakıgan balığa Çin dilimden rahmet eydim ben, dedi. Demek, irade bir bahadır. İsinizde bolsun. Durmuştuğun mürekkep kaynamlarda meyli kançilik, bəxsizlik ve umutsuzluk yüzberişten kattiği nezer, iradenizini yok atmışsınız la, muvaffakiyetten fırsat ve ümidini yoktu koymaysız. Elbette, her bir anlıkçılarımızın

0: Qadirlik dostlar, bədəninizde bu signallar payda bolsa, tarazdaki iğirliğiniz çüşkendi mi bəkrek oruqla vatqalıqınızı ispatlap berəliydi. Muhbirimiz Abduxalıq Əməd bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Oruqlaşını başlığınızda tarazdaki sallar midirlamay turu alsa, oruqlaş işensiga ən zor zərbi berirdi. Gerçi, yemək içməkni kontrol qilish, hərəkət və muqum türlərinin əmini qılıp baqqan bolsunuz mu, amma daimli bekar əvar bulğanda kis qıldırıp qoydu. Bırak bu vaqtda bek aldırıp ümitsizlenip ketmen. Bazıda bedenin özgürüşü beden eğirliğidik sanıdın mı köpsem iyi mi buludu? Siz sezmigen caylarda bedeniniz allı burun bilindirmeyi orklavatkallıqdan aktif sinyal tarqıtıp bulgan buluşu mümkün. Tövendiki bunlar hakiki dikkat kılış karzıydıgan işlerdir. Sağlam orklığında bedende aval azlaydığını may buludu. Orklaş sinyalı doğrusunda sözleşiştin burun köpçilik aldı bilen mundaq bir işini düşünüş gerek. Yani, nokul beden iğirliğinin tövallişi oruqlaşının çoğun muhabbeketlik bulğalıqdan direk vermeydi. Bu xil kısqı müddetlik beden iğirliğinin tövallişi de oruqlaydığının may bulmasının belki bedendik su terkibi. Hatta aksıl buluşu mümkün. Meselen, su yoksalan tuz az damaqlarını yegeçke bedendiki suunun yığılıp kılışı az idi. Ya ki hareket köp yiyip köp terli geçke su terkibi köp çıxırılı itildi. Bu ikisinin hepsi bedendeki su miktarının azı hesabından beden ağırlığının tövelliğinlik hesaplanıdı. Yani mesela, her kıl tamaklardan kısınış, tamakını yenik aleti tok tutuş usulları arkalık, asaslık yemeklik ve aksılının kubul kılınışı azaytkanda bedendeki muskul miktarı tövelliydi. Şundakla beden ağırlığı mı tövelliydi? Bu kıl ağırlıkını yeniklitiş, karmakı ünüm görülgenlik bulsun mu, emeliyette ilgirki yemek içmek adeti eslik kelgenlikin yani asallı kayıt kalıdı. Yani muskullarının ekip kitisi öbüden asasi metabol

metabolizm nisbeti tüellep gitişi mümkün. Şunu biliş gerek ki, asasi metabolizm serpiyatı adem bedeninin kündülük umumi enerji serpiyatının 60-70% ilgileydi. Asasi metabolizm serpiyatı azayganda, keyin okşaş yemekliklerini yegen takdirde mi, tekimi asan zemirip gitti. Tövendeki yeti signalının payda buluşu, sizden hakiki orklavat kollukunuzu düşendirdi. Eğer orklaş yarayanı da tövendeki dek signallar görülse, bedendeki mayının azlaşkı başlıqallığını, hakiki mənedeki sağlam orklaştan başlanqallığını düşendirdi. Beden iğirliği sanıda ancak çoğun özgürüş bulmuşu mu, bel aylanması, kökrek, belek aylanması katarlıklar tedirici aldı görünerlik tövendeydi. Eğer yakınki bir mezgilde beden iğirliği de ancak çoğun özgürüş bulmadan bulsun mu, lekin beden aylanması, meselen bel aylanması, boyun aylanması, bolup mu bel aylanması görünerlik tövendiyse, bedendeki may nisbetinden tövendiyeligini, bulup mu içki azalardaki mayının azıvat kalıgını düşendirdi. Şaraiti bar dostlar özünün beden may nisbetini küstüp baksı buludu. Bedendeki may nisbetinden tövendiyeligini mu sağlam oruklaşının şipadesi. Sağırı aylanmasından yota aylanması azı işinden bir kadar kıyınlıkı gözü tutulup, onun üstüge bazı kişilerin oruklaş mezgili de sağıra pütte alaydı meşk kılkan bulgaçka, sağırı püt aylanması aval tüvellep, andın işçi ya ki tüvellemeyi durup la eksik işçi mümkün. Çünkü bu yerde bunu vaktince müzakir kılmayımız. Beden aylanmasından görünerlik tüvellep, beden iğirliği de ancak çok özgürüş bulmazlığı diye sebep, belkim ten terbiye çenikşini köpeytip muskul muhtarını aşırgallıktan buluşu mümkün. Bu hoşallanarlık iş. Şundakla maqtaş qarzıydıgan yaxşı iş bolup, beden süptimiz tekme çıraylı kılıplı kalmay, yani muskul muhtarının işçi sebebinin asasi metabolizm nisbeti yukarı götürülgen buludu. Hatta ol turgan yatkan tektirdi mi, energiya serpiyatı ilgirgiden köp eşip turgan buludu. Muskul muhtarı küç eşip, zihni küç çıdamçallı qaşıdı. Toğru uzuklanış, ilmi çinik iş, bizden muskul muhtarımızdan aşırıdı. Beden eğirliğimiz teki tövellemegen taktırdı mı, lekin üstünki bilek bilen işki başlık muskulu, korsak muskulu, dümbü muskulunun tedirici namayın buluşu sağlam orklaş neticesinden özlüksüz müstakemlerden atkallıqıdan direk veredu. Köpçilik özünün muskul muhtarının özgürsini bir bastı köreleydu, eskılalaydı. Şundaklı kündülük pahaliyet ceryanı da özünün muskul küçünün aşkallıqını enik eskılalaydı. Zihni küçüğe ve çıdamcılığının yakışılınışı mı sağlam orklaş neticesi bilen münasebetlik. Tetkikatlardan baykılışça, beden iğirliğini kontrol kılış erkekli bulgan çıdamcılığını görünerlik yakışılıp, cismani küçünü aşırış bilen mas təsirde bulu diken. Şundakla mas ünüm peyda kılı diken. Eksice, yakışı bulgan zihni küç ve çıdamcılık, bizden tekimi sağlam bulgan yemek içmek ve tekimi kanuniyetlik bulgan erkek planı da çıntırıp, beden iğirliğimizde azaytış ünümünü yenimi üstürüp, mükemmel bulgan yip kalkını işe aşırışımızda yerden berdiken. Su iç miktarı aşıdı. Lekin asallıkça suluk ışık payda bulmaydı. Yakşı bulgan su iç adetini yetildirişimiz bunu paydalık. Meselen, suz çay içiş, ilman su içiş, tatlık içimliklerini içmeslik, ustaştın burun su içiş, az miktarda köpkettim içiş. Tamaktan burun muvafık miktarda içiş katarlıklar metabolizm seviyesini yakşılap, eğirlikni azaytış ünümünü östürüşki yerden beridu. Eksice, eğer siz özünüzden su içiş miktarının aşkallığını baykısınız, lekin ilgirgi karganda asallıkça suluk ışık payda bulmağın bolsa, bu mu sağlam oruklaşının başlangallığıdan direk beridugan signallardan biri. Bu ahval bedenin su metabolizminin tekimi yukur ünümlük ahval işkerliğinden direk beridu. Böreknin suunu tansiyap çıkırış iktidarı esliğe gelip, küçüyüp, artık suunu tekimi ünümlük çıkırıp etip, suluk ışıkına tabi aldı, azaytıdı. Onun üstüge sağlam orkluğandan kiyen tuz muhtarı tüven yemek içmekini dağımlaştırganda, bedendeki suunun yığılıp kilişden kilip çıkılgan suluk ışık mı azıydı. Maysız, tabii tüven pişikla pişilengen yemekliklerine yakışık görüşge başlayımız. Bu vaqtda biz maysız, tabii pişikliniş derecesi tüven bulgan yemekliklerine yeşik adetlengende, yukarı maylık, yukarı tuzluk ve yukarı ısıqlıktaki yemekliklerin anlık kaldı çetki kakımız. Bu eğizini başkuruşdan açıkçı. Onundan başka, maysız, tabii pişikliniş derecesi deyimi tüven yemeklikler adette mineral maddalar, vitamin, meselen kara açlıktan bir türdeki vitaminlere ak gürüç, ak unluğun giden yukarı buludu.
Bu xil tamaq talasını diğim yaxşı saxlab.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 21. günü, Düşembe.
2: Avval havar ayığı nazar silip bakaylı. Bugün keçiden ət gündüz gece Şimali Şincan'ın köp kısım cayları ve Canobi Şincan'ın Karabedeki Tağlıq rayon, Kumul şehri Katarlıq caylarının kısmen rayonlarda azırıq yamğır yağıdı.
1: Ürüm şehirde bugün keçiden ət gündüz gece hava bulutluq bulup keyin ötkenç yamğır yağıdı. Tövən temperatura 18 Celsius gradus, yukarı temperatura 25 Celsius gradus buludu.
2: Әмді бұқытымғы программымыздың азасы мәзмұлларына тоныштырымыз.
1: Чэн Шаоцзян, Әркин Туниаз, Джунго Ронтонг рухының баш мудри Ли Вэнчин білән көрішті.
2: Тунжы қытымлық Мілләтлер Хитбақлығы Тарақияты Тәшіуқат Тәптілігі Шинжан Юрішлік Паалиеті башланды.
1: 8-ci ayının axırıgıca Abdınım rayon boyuca Bingtönü öz işi qalğan halda tizimlap əngi elinğan puhravi karxana bultır qışı məzgildikidən 9.65% aşdı.
2: Abdınım rayon yerlik sanat asasını çoğunqur qezib, bekar turğan sanat baylıqını callandırıb, sanat ixtisadı bilən mədəniyyət, sayahəçilikki tən quvvət qoşuş, öz ara mənbət yetküzüb ortaq ravajlınışını işqaşırdı.
1: Şinjan doğru çöndürmesini yaşanğanlarga muvafıqlaştırış ve tosalğısız qılış islahatını noktada sınaq qılıp, doğru çöndürmesini eniq körelmeslik meselesini hal qıldı.
2: Stansımızın küçük özgertiş, çoğun illiqliqni namayan qıldı degen mavzudaki obzori.
1: Emdi haberler anlanlar.

0: İdaresi, Karmay Neftliki, Maytağ Neft Ayrış Sautadın ibaret 3 çay devlet derecelik sanat mirası tizimlikige. Uluqçat nahiyasının Kansu bazarı Katarlık 13 çay Abdınım rayon derecelik sanat mirası tizimlikige kirgizildi. Ürümçi, Çoğma 1. numar medeniyet icadiyeti rayonu əsildeki doğrugerlik karxansının seha asasını özgertilgen. Alt korpus sanat mirası imareti mükemmel saxlangan. Bugünkü günde Kone Seyh özgeçe meydan sarayga aylandı. Avtomobil barıgahı, mehman sarayı selinip, bir türküm yemek içmek sorunu, meyhana, arka-arkadan makalleşip, şehir istimali köpkül yeni muhiti barlık geldi. Etrafta oltırışlık, Gong Gui Ping daim bu yerge kilip aram alıdı, köngül açıdı. O muhbirgimin dağıtıdı. Bu orun ilgiri pişiklaş seyhiydi, hazır özgertilip hayati küşke yigip oldu. Ürümçi Çoğma 1. numarlıq Mədəniyyət İcadiyyəti rayonunun qurğuçisi B. Trampın mündaq dedi. 1. 2. və 3. qararlıq türdə 200 ticarətçi ticarət qılvatıdı. Bağçı rayonudiki mədəniyyətkə təvə bir qısım amıllarını yanımı kəngəytib, ətrafdiki 5 kilometr dairdiki istimalçıların toplab, qaytıdın istimal 6 şəkilləndirdik. Şincan'da hazırgıca Abdınım rayon dərcilik sanayet sayatı ülge bazısı 39 yetti. Bunun 4'i devlet dərcilik sanayet sayatı ülge bazısı tizimlikige kirgizildi. Bunlar nefet, polat dömür, arak qoruqi, yemeklik pişiklaş qatarlıq köpxil türünü kapıldı.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay xabar qıladı. Yıl 5'ten hazırgıca Abdınım rayon boyca 50 nahiye şehir merkezi bulut doğruxanısını 57 nahiye şehir resipini merkezlik tekşürüş, bulut merkezini sınav tariqisi yürüştürüp, kaplış nesbitini 64.8% getgözdi. Tekes nahiyelik davalış ortak gevdisi baş doktor khanısının Xocirdi Mongol yezlik doktor khanısında doktor Yan Shaoqing'nin salametlik ahvali ve kesellik tarixiga asasen yazılgan retsipni akıl tekşürüş sistemisi tekşürüp bekitkenikin sozulma kesellik doğrusu yazıp berdi. Yan Shaoqing mundaq dedi. İlgiri doğrusu etibiliş üçün nahiya bazırıq barattuk. Hazır yazılık doktor khanıga kaçalı kelsek doğru alalayımız. Doğru khanını başkuruş akıl hem bahri sistemisinin yardımı da. Tekes nahiyelik davalaş ortak gevdisi baş doktorxanasının 3 doktorxan rayonu, 8 yez bazarlıq şöbe doktorxanasındaki doğrunun ıskılat kaldığı, önümlük vaxtı qatarlıq sallıq məlumatlarını bir qıraplı belgeli boladığan boldı. Qaysi yez bazarda qaysi doğru kemçil bolsa, sistema avtomatik əsker tutun. Baş doktorxana dərhal doğrunu təqsimləb, tez sürətli toluqlaydı. Tekes nailik davalaş ortak gevdisi baş doktorxanısı, xalq doktorxanısı doktorxan rayonu doğru bölümünün doğru giri Pərizat Yusuf mındaq dedi. Doğrunun ünümlik müddeti ötüp getip sırap buluştun. Nagiyacıda doğru kemçil buluş, ünümlik müddeti az kalan doğrularını xalqınca obrot kılış ahvalını saxlandıq. Doğrunu toluq təksimligenden sırt, doğru şiltiş bir xatlarlıki ötkilinimi çın tutuş gerek. Retsipni akıl tekşürüş sistemizde tekşürüp iniklaş bilen kesbi doğruger kayıt tekşürüşünü birleştiriştek retsipni koş tekşürüş endiyesinde tekes nagiyası da retsipnin layıqatlik buluş nisbeti 92%'nin yukarı seviyede mukumlaştı. Merkezi bulut doğru kanısı bilen retsipni merkezlik tekşürüş bulut merkezinin ibaret işki merkez kuruluşunun kengişi bilen Abdınım rayon boyca asasi katlam dabalaş, saklıq saklaş aparatlarına oturu hesablen 268 türdeki 316 yıl doğru. Devlet bekitken noktalıq kesellik doğrusundan oturu hesablen 103 türdeki 109 yıl doğru seplendi. Yukurkan besim, diabet, tosluş karakterlik sozulma öpki kesili katarlıq sozulma kesili barlarını doğru bilen təminleş dairesi sicilken aytildi. Abdınım rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti doğru siyasi ve asasi doğru tüzme başkarmasının birinci derecelik modiri bölüm əzası Wang Wenji mundaq dedi. Merkezi bulut doruxansı bilen retsipni merkezlik tekşürüş bulut merkezi kuruluşunu tezletip, 2026 yılı işki merkez kuruluşunun tamamlanış nesbitini 75% ki yetküzüşki kapalatlı kılıp, 2030 yılının ahırda asas katlamını doğrunu birleşip başkuruş mekanizmi bilen toluk kaplaşını əməlge aşırımız.
0: Stansımız xəvri. Abdınam rayon yakında doğru çendirmesini yaşanganlarga muvafıklaştırış ve tosalgısız kılış ıslahatını noktada sınav kılıp Abdınam rayon boyunca doğrularını bazarga seliş icazdı ilgilerini noktada sınav kılışkı ilhamlandı.

0: doğru çendirmesini yaşanganlarga muvafıklaştırış ve tosalgısız kılış ıslahatını noktada sınav kılış hizmeti layihesiga asasen tallangan, daim işiltiladigan, işiltiladigan ve sırttan işiltiladigan doğru yasalmalarını öz içiga aldı. İgidarlar karxana ve tör ameliyatiga birleştirip, devletning noktada sınav kılış hizmeti layihesida bekitilgen noktada sınav kılış usulü boyunca tizimga aldırıp becerisi bo'ldi. İgidarlarının doğru çöndürmesi, belgini avazlıq tarqıtışma lazımeti, əmalar yezgı uçuru bilen təmilleşige ilham verilip, yaşanganlar əmalar ve görüş kuvveti tosalgıqı uçurgan başka ağırıqlarının doğrunu bir xatar işilçige kabalet kılınıdı. Təmillengen qağaz çöndürmege karta iqidarlar alaqdar tüzüş görsetmesige asasen doğru çöndürmesi adilaştırılgan nusxisi, doğru çöndürmesi çoğun xatlik nusxisi tüzüşi, eniq pärk etkili bulurgan buluşi, hem de məzmununun çin toğrı buluşiga kabalet kiliş gerek. Elektronlıq çöndürmede doğrunun en küçük seçiş bölüge oralması, ya ki qağaz çöndürmege sızıqlıq kod, ya ki çipar kod besilsa, savma kılış arqılıq elektronlıq doğru çöndürmesi toluq nusxısını körgülü bolsa buludu. Toluq nusxısının məzmuni doğru nazaret kılış başkuruş tarmıqı təsdiqliğən ən yeni nusxıdiki çöndürüş bilən birdəkliğini saqlış gerek.
1: Əmdi stansımızdan küçük özgərdiş çoğun illiqliğini nammakin kıldıyı digən mavzodiki obzorunu anlattımız. Doğru çöndürmesi ağrıqlarının doğrunu beyxatlar işiltişidiki muhim körsətmə. Şinjan doğru çöndürmesini yaşanğanlarga muvafıqlaştırıp özgertiş hem tosalgısız kılış ıslahatını noktada sınaq kılış hizmetini başlap yaşanğanlar ve meyiplerinin doğru şiltiş kıyıncılığını dəl cayda hal kılıp, xalq durmuşunu inçke əlalaştırıp, amının künlük baş qatırvatkan işlerini hal kaldı. Bu, illik qəm əməli bolğan xalq durmuşu tədbiri. Turmuşta nurgun doğru çöndürmesinin xat şekli hem kiçik, hem zic, yezikler çüşneksiz. Nurgun yaşanğalla doğru işletkendi pekat perzentlerinin tapılışıga ya ki təcrübisiga asasen doğru işkeşke asalı doğrunu xata işçibiliş, vaxtada işmeyi ötküzü bitiş qatarlıq məsililer körülüp, sağlamlıqa yoğuşurun xayıp ilip gelmekte. Çoğun xatlik nusqa, addiylaştırılgan nusqadiki qayğaz çüşendirmige savma kılış arqılıq toluq nusqısını görüş, abazlıq anlatış qatarlıq səmimi mülazimətlər maslaştırılıp, doğruqçorunun haqiqi, toğru buluşuqı kapalatlı kalınış bilen bilə, alaydı kişiler topunun şiltişigi maskeltürülüp, doğru şiltiş mülazimətidiki yençki kəm tüklükler toluqlanıp, doğru şiltişki yetekçilik kılıştiki tosalqılar hal kılındı. Xalq turmuşidiki bəxt, manımışındaq inçki turmuş təpsilatlarıqı yoşurunğan. Bu, ıslahatının tez əməliyilişib və umumlişib, yaşanqalla meyiblərini doğru işildişdə texmuq xatırcan buluş imkaniyetigi eyi qilib, qalibni illetidigan xalq turmuşu mülazimit darqılıq, amının doğru işildiş bir xatırlikini muqum qoğduşunu ümit qilimiz.
0: Әмде мейхір мұхабәткі толған Тияншан, Шинжанғы нейшалық ярдан беріш зналары сәйіпіміз бойынша аңылшы беріміз. Станцымыз қәвірі. Сәнші өлкісі Шинжанғы ярдан беріш қызметі дә партия құрылышыны күшейтіш, қалыпны иллетіш түріні чың тұтыштын кәсіп кіргізіп бейіш жолыны кәңайтішкіші болған жәрянда қалық тұрмышыны қапалатландырыш вә яқшылашыны баштын ақыры гәуділік орынғы қойып, Şinjanğa yardım beriş baylıqını asasi qatlamğa mayıllaştırışqa üzliksiz törtkü boldı. Sanshi ölkisi yardım berip qurğan Fukan şəhri, Changwan bazarı, Liyang kentidiki partiya əzaları amma mülazimət mərkizdə kent ahalları kəsb bejirvatatdı. Bu jay şəhər yezi ahalisi davalını soğırdısı, əmge kapalı qatarlıq kəsiblərini kənddə, yıqın ətrapda bir qitimdili becerişini işğa şürüplü qalmay, mədəniyyət tən tərbiyə köngülüç fəaliyyətləri ötküzülüdüğən ən avat yergə aylandı. Liyan kəntinin ahalisi Rukiya Baturumunda axtidi. Hazır bu yerdə kəsib beceriş intayın qolay, ərxil fəaliyyətlər ötküzülüb, mənivi turmuşumuz beytildi, intayın xuşal bolduq. Liyan kenti partiya yacayıksının şujisi Kudret Qiyumundaq dedi. İş beceris zalının qatlıq detal şaraitini zor dərəcide östürdük, yana köngül iç rayonumu təsis qıldık. Köptürlük xalıq durmuş kəsiblərini mərkəzlik becergili boludu. Amını az qatırtıp, Şinjanğı

0: yüzüde ayolla 200 metrga kepenekçilep üzüşte musabıka rekordunu buzup taşlap çempiyon boldu. Mahir Libince ayolla 1500 metrga erkin üzüş türüde altın medalga erişti. Erle 1000 metrga erkin üzüş musabıkası da olimpik çempiyonu Pencelli Ali mukafat sahnesi çıktı. Ayolla 50 metrga pakçılap üzüş musabıkası da Jungo Mayri Tang Chanting birinci bulup üzüp badi. Erle 100 metrga ondusu üzüş el kılgış musabıkası da Mahir Şücayü yine 52 sekund üzüp musabıka rekordunu buzup taşlap çempiyonluk erişti. Ayolla 200 metrga kuş ulap erkin üzüş musabıkası da mı? Oxşaşla musabıka rekordunu yenilap altın medalga erişti.
1: Stansımız haberi. Merkezi Radyo Televiziya Baş İstansı bilen Şenşi Ülkülük Xalık Hükümeti, Fujian Ülkülük Xalık Hükümeti birlikte uyuşturgan 13. növetlik Yipek Yoli Xalqara Kino Bayramı 9. ayının 19. günü Şiyan'da başlandı. Bu növetlik Kino Bayramı'a 139 devlet ve rayonunun 2130 filmi tizimlattı. Kaplaş dairesi de tarihteki yeni yukarı seviye yaratıldı.
0: Stansımız haberi. Amerika Zongtuğu Trump 9. ayının 20. günü Amerika'nın Yemen'deki Kusey Kurallıkları bilen bolgan alakını saklaydı kallıkını. Kusey Kurallıklarının Amerika bilen uruş kılmaslıkka koşulgallıkını bildirdi. Şu günü Amerika taratkullarının bir Amerika emeldarının sözünü nakıl keltürüp haber kılışça Amerika armiyası Yemen'deki Kusey Kurallıklarına hücum karakterlik zarbe vermeydiken. Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurrahim. Nöbetçi muhariri Amangül Habibullah. Nazaretçisi Kurban Sacaf var.

Yevropa Merkezi Bankası 12. ayda yeni ösüm koşuşu mümkün deb qardı. Belayda şirketinin kapital bazarı tedbirge mesul An Katrin Peterson mundaq

Ügünüşünü bilgen Adem en bertlik. Ügünüş yolda ictihatlen izdinovatkan, izdiniş dağımıda Allah ilgirlevatkan radyo anıgıcılar. Muşu vahtınla hayırlık olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşılığınız, ben Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021'li 11. ayının 22. günü Cungu Çerki Cenubi Asya Devletleri İştipati Söhbetleşiş Münasiveti Ornat Kalıpı'nın 30 yıllıkını hatırlaş başlıkla yığında kılgan təqdirdaş bulup, yurt makanımızın ortak kurayli namlık sözünü anladınız.

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021'li 11. ayının 22. günü Jongo Şarkı Canubi Asya Devletleri İştipakı Söhbetleşiş Münasiveti Ornatkalıqının 30 yılını hatırlayış başlıkla yığında kılgan təqdirdaş bulup yurt makanımızını ortak kuraylı namlıq sözünü anlatımız.

Hürmetlik Brownie Sultani Asanal Alilleri, kesiptaşla. Köpçülük bilen ikrandı cembulup, Cungu bilen Şerqi Cenubi Asya devletleri iştifaki söhbetliş münasibeti ornatkalıqının 30 yılını birlikte tebrikləp, terakiyat muvaffakiyatlarını əsləp, tarihi təcrübələrini yekülləp, kelgüsi planı tüzüvatkalıqımızdın intayin kuşalmen. Cungu bilen Şerqi Cenubi Asya devletleri iştifaki söhbetlişiş münasibeti ornatkan 30 yıldın buyan acayip musabını bispötti. Bu 30 yıl, iqtisadning dunyo velishishi chonqur taraqqi qilgan. Xalqaro andizida chonqur o'zgarish bo'lgan 30 yil. Jongo bilan Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi davr fursatini egallab, ikki taraf munosabatida xalqimi taraqqiyotni ishqa oshirgan 30 yil bo'ldi. Biz sovuq urushning istitaklaridan qutulib, rayon muqimligini o'rtaq qo'ydik. Biz Sharqiy Osiyo iqtisodining bir gavdalanishiga yetakchilik qilib, o'rtaq rivojlanish, gullanishni ilgari surib, 2 milliarddan ortiq xalqni texnik yaxshi turmushga erishtirdik. Biz qo'shnilar inoq do'stona o'tadigan, hamkorlashib o'rtaq foyda oladigan parloq yo'lni tepib chiqib, kundan-kunga zichlashayotgan taqdirdoshlik gavdasi bo'lishga yuzlanib, insoniyatning taraqqiyot ishlarini ilgari surishga muhim to'pi qo'shdik. Bugün biz Jongo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining umumizlik strategiyalik hamrohlik munosabati o'rnatganligini rasmiy jakarildik. Bu ikki taraf munosabati tarixidagi yangi obidi bo'lib, rayon va dunyoning tinchligi, muqimligi, gullanishi, rivojlanishiga yangi harakatlantirgich kuch qo'shadi. Kasbdoshlar, Jongo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi hamkorligining 30 yildan buyonki muvaffaqiyatlari, ikki tarafning jug'rafiyalik o'rni yaqin bo'lish, odamiyat aloqasi quyuq bo'lishdek o'zgacha sharoitining bo'lganligidan qo'lga keldi. Tehimi muhimi, bizning davrning taraqqiyot iqimiga faol uyg'unlashib, to'g'ri tarixiy qaror chiqarganligimizdan bo'ldi. Birinchidan, o'zaro hurmatlashib, xalqaro munosabat asosiy mezonida chin turdik. Sharq madaniyatida o'zi loyiq ko'rmaganni o'zgiga mutamaslikka ahamiyat beriladi. O'zaro barobar muomala qilish, inoq billi o'tish bizning o'rtaq orzuyimiz. Biz tinch billi turishning 5 prinsipi va Bandung ro'yini boshlamchilik bilan tashabbus qildik. Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining suhbat hamrohlari ichida Jongo Sharqiy Janubiy Osiyo do'stona hamkorlik shartnomasiga eng avval a'zo bo'lgan. Biz o'zaro ko'ngil biladigan zo'r ishlarga ahamiyat berib, bir-birimizning taraqqiyot yo'liga hurmat qilib, samimiy fikrlashish orqali tushunish va ishonchni oshirib, o'xshashliklarda birlikka kelib, farqlarni saqlab qolish orqali ixtilof va masalalarni muvofiq bartaraf qilib, Osiyo qimmat qarashini o'rtaq qo'ydik va avj oldirdik. Ikkinchidan, hamkorlashib o'rtaq foyda olib, tinch taraqqiyot yo'lida mangdik. Jongo bilan Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlarning tarixiy kechirmishlari o'xshib ketadi. Davlatning tinchligi va xalqning baxt saodatini ishqa oshirish bizning o'rtaq nishonimiz. Biz rayon tinchligi va muqimligini qat'iy qo'llab, diqqatni boshdan oxiri taraqqiyot bosh temasiga markazlashtirib, erkin savdo rayonini boshlamchilik bilan qurib, bir belbog' bir yo'lni yuqori sifatda o'rtaq barpo qilib, rayon umumiyuzlik iqtisodiy hamrohlik munosabati kelishimini imzolashga o'rtaq turtki bo'lib, rayon yugurma taraqqiyotini va xalqning baxt saodatini ilgari surdik. Uchinchidan, o'zaro hamdam bo'lib, yaqin o'tish, samimiy bo'lish, manfaat yetkazish, keng qo'rsoq bo'lish ideyasini amaliyotda ko'rsatdik. Jongo bilan Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi bir-biriga qo'shna. O'zaro yordam berish bizning o'rtaq an'anamiz. Jongo bilan Bruneyda o'xshashlar halovatni tan ko'rib, Yaponimi tang tortish deydigan maqol bor.
Biz daim uruq tuqalladek, bardı keldi qilip, dostluqni qadirlap, lavzimizde turup, xushallıqni ortaq tabirikliduq. Qiyinçilikta özara hemden bolduq. Asiya pul mamile krizisi, xalqara pul mamile krizisi, yeni taşıman öpki yalugu yukumi qatarlı xırıslağı kol tutuşup taqabıl turuş arqılıq, təqdirdaşlıq gavdisi enini küçəytdiq. Törtinçiden sığdırışcan bulup, öz ara örnek ilip, uçuk rayonumuzunu ortak yarattık. Jongo bilen Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştifakı'daki millet, medeniyet, dillanın rengaren, köpkıl, sığdırışcan buluşu bizden ortak genimiz. Biz Şarkı Asya medenlikinin akıl paraset ilip, içi bitiş ideyesi arkalık rayon iktisadının bir gevdilişige itekçilik ilip, Baraver kengiş arkalık Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştipakı İtekçilikideki rayon hemkarlıkını algı sılcetip, Sığdırışcan royi halet bilen içi bitilgen şundakla başkılanı çetki kalkmaydıgan dostla çemberki kurup, ortak kengişiş, ortak berpa kılış, ortak behriman buluş prinsipini emelileştirdik. 30 yıllık kıymetlik tecrübele Jongo bilen Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştipakı'nın ortak baylıkı bulup, iki tarafının umumüzlük, stratejilik, emraklık münasebetini terakki kıldırışka asas elip verdi ve onu kullanmağı ilgi kıldı. Biz bunu əsləb qadırlışımız, uzakça dağımlaştırışımız, hem de yeni emeliyet ceryanı da üzlüksüz beyitişimiz ve ravajlandırışımız gerek. Kesiptaşla At uzun yolda sınılar, Adem uzak yılda. Jongo ilgirimi Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştipakı'nın yakşı koşnisi, yakşı dostu, yakşı hemrayı idi. Hazır mı şundak, kelgüsü de mu mengü şundak buludu. Men şunu kaydı tekitleymen ki, Jongo taraf Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştipakı'nı kaddi tevrenmeyi, Etraf diplomatiyası da oldun oylaşıdığan nişan kılıdı. Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştipakı'nın iştipaklıkını ve Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştipakı ortak gevdisi kuruluşunu katti tevrenmeyi kollaydı. Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştipakı'nın rayon ramkisideki merkezlik oranını katti tevrenmeyi kollaydı. Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştipakı'nın rayon ve halkara işlada tekimi zor rol oynayışını katti tevrenmeyi kollaydı. Yakında Jongo Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komitetinin 6. Umumi yığınını içip, Jongo Komünistik Partiyası'nın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerini umumüzlük yakıladı. Jongo halkı sosyalistik zaman yivilaşkan devletini umumüzlük kuruş yeni sepirde tolup taşkan işenç bilen ilgirlemekte. Jongo'nun terakiyatı rayon ve dünyaya tekimi köp fırsat ilip geliyordu. Tekimi zor erketlendir güç küş koşuyordu. Jongo Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştipakı bilen birlikte umumi yüzünüşünü ilgilep, kaşılılığını tüketip, fırsatın ortak behrilinip, ortak gölünüşünü işe aşırıp, umumüzlük, stratejilik, emraklık münasebetini dəl cayda əməlileştirip, texımı müstəkkəm Jongo Şərqi Cənubi Asiya Dövlətleri İştipakı təqdirdaşlıq gəvcisi bərpaqlı iş üçün yeni qədəm taşlaşını xalaydı. Kəlgüsüdiki Jongo Şərqi Cənubi Asiya Dövlətleri İştipakı münasebeti doğrusu da mundaq 5 türlük təklif bərməkçi mən. 1. Tiniş yurt makanını ortak kuruş. Tinişlik bolmasa hiç nimedin söz aşkılı bolmaydı. Tinişlik bizden en çok ortak menfaatimiz. Şunakla her kaysi devlet halkının en çok ortak arzusu. Biz rayon tinişlikinin berpaçıları ve kovduğuçılardan bulup, karşılaşmay söhbetli işte. İştipaktaş bulup almay, emrah buluştu çın turup, tinişlika tehdit salıdığan, buzgunçılık kılıdığan türlük pasıp amıllığa kol tutuşup takabül turuşumuz gerek. Biz hakiki köp tarafçılıkni emeliyatı körüstüp, halkara ve rayon işlerini köpçülük
bağ məsləhət qılışdı çın turuşumuz gerek. Cungo tərəb zomgərlikke və zoravallıq siyasiyğa qətti qarışdırıdı. Ətrafdiki qoşun dövlətlə bilən uzaqca dostanı ötüb, rayonunun uzaq müddətlik tınışlığını ortaq qoğdaşına xalaydı. Hərgiz zomgər bulmaydı. Kiçikini bozak itidigan işini texim mi kılmaydı? Cungo tərəb Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifakının yadro qorallarının xali rayon quruş yoludiki tirişçalıqını qollaydı. Şərqi Cənubi Asiya yadro qorallarının xali rayon şərtnamız kilişimini baldıraq imzalaşını xalaydı. İkinci, əmin yurt makanı ortak quruş. Yeni tasıman öpki yaluğu yokumi şunu yeni bir ketim ispatıldı ki, dünyada mutlaq bir xətər yeganı aral mövcud emez. Umumüzlük bir xətərlikla əqiqi bir xətərlikdir. Cungo tərəb, Cungo Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifaqı sağlamlıq xalqını, əmkarlıq təşəbbüsünü yolu qoyuşunu xalaydı. Cümlədən, Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifaqı əza dövlətlərə yeni taşlıman öpki yalluğu vaksinisidin yenə 150 milyon danını əksiz berib, Muşu rayondaki dövlətlərinin vaksina əmləş nisbitini östürüşü güç qoşudu. Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifaqı yuqumğa taqabıl turuş fonduğa yana 5 milyon Amerika dolları qoşub berib, vaksinini birləşib işləb çıxırış və texnika ötünüb beriş salmıqını aşırıb, aşqışlıq doğrularını tədqiq qılıb yasaş həmkarlıqını qanat yaydırıb, Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifaqının öz aldığa kapalletlendiriş səviyyəsini östürüdü. Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifaqının asasi qatlam amivi səyyə sistemiz quruluşunu və ixtisaslarını yetiştirişini küçəyitişi yardım verib, zor tasadibi amivi səyyə və qəllirgi taqabıl duruş ixtidarını östürüdü. Bu rayon yenə türlük ən-ənivi xəyubsizlik və qeyri ən-ənivi xəyubsizlik xırıslırıqı duş gelovatıdı. Şuna ortaq, universal, əmkarlaşma, imkaniyyətlik sicil buluşdun ibarət xəyubsizlik qarşıdı çın turub, müdafiə işleri, terrorluq qarışdırış, denizda birləşib izdəş qutquzuş və manevr ötküzüş, dövlət halqıqan cinayətki zərbi beriş, apət baş quruş qatarlıq sahələrdiki həmkarlıqını çonqurlaşdırışımız gerek. Nanxay dengizinin muqimliqini ortaq qoğdab, Nanxay dengizini tinichlik dengizi, dostluq dengizi, hamkorlik dengiziga aylandirishimiz kerak. 3-chi. Avat yurt makanini ortaq qurish. Men yaqinda dunyoviy taraqqiyot tashabbusini o'tirib qo'ydim. Buningda xalqaro jamiyatning xirisqa birlikda taqabul turishiga turtki bo'lib, dunyo iqtisodining asli kelishini ilgari surib Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakiyat kararlımısını tez emelileştiriş məqsəd kılınığa. Bu teşebbüs, Şərqi Cənubi Asiya Devletleri İştifakı'a əza devletlerinin terakiyat ihtiyacı maskeludu. Bunun da Şərqi Cənubi Asiya Devletleri İştifakı ortak gevdisi arzusu 2025 bilen maslaştırıp önümlü aşırgılı buludu. Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifaqı əza dövlətlərinin yuqumğa taqabıl turuşu və iqtisadni əsli kəltürüş üçün Cungo tərəb kəlgüsi 3 yılda Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifaqı yenə 1 milyard 500 milyon Amerika dollarlıq tərəqiyyat yardımı berişini xalaydı. Cungo tərəb Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifaqı bilən xalqara tərəqiyyat həmkarlıqını qanat yaydırıb, Kelişim söhbütünü başlap, Cungo Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifaqı tərəqiyyat bilim tor quruşunu qollaydı. Namıratlarını azaytış sahəsidiki alaqa həmkarlıqını küçəyitib, tənpun sığdırışcan tərəqiyyatın ilgiri sürüşünü xalaydı. Biz, rayon umumüzlük ixtisadi həmraqlıq münasibiyyəti kelişiminin rolunu umumüzlük cari qıldırıb, Cungo Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifaqı Erkin Soda rayonunun üçtünün nusxusi quruluşu da baldıraq iş başlap, soda və selinmini erkinləşdiriş, kolaylaşdırış səviyyəsini östürüb, rəqəmlik ixtisad, yeşil ixtisad qatarlıq yeni sahələrdiki əmkarlıqını kengaytib, ixtisad soda da yenilik yartıb,
taraqqiy qilish bo'yicha ulgu ko'rsatish bog'chi rayonini o'rtaq qurishimiz kerak. Jongo g'oyat zo'r ishki bozorga ega. Biz bu bozorni izchil Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlarga ichib etib, bu davlatlarning texnik ko'p a'lo sifatlik mahsulotlarini import qilishni xohlaymiz. Bu kelgusi 5 yilda tirishib Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqidan 150 milliard Amerika dollarlik yezigilik mahsulotlarini import qilishni o'z ichiga oladi. Bir belbog' bir yo'lning yuqori sifatli o'rtaq barpo qilib, Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi o'tirib qo'ygan Hindiy okean tinch okeanga nazar silish tashabbusi bilan bo'lgan hamkorlikni yo'lga qo'yishimiz kerak. Jungo taraf bir belbog' bir yo'l xalqaro ishlab chiqarish iqtidoriy hamkorligini yuqori sifatlik taraqqiy qildirish ulgi rayonini yanimi ilgirlab barpo qilishni xohlaydi. Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlarning xalqaro quruqlik dengiz savdosi yangi yo'lni o'rtaq barpo qilishga qatnashishini qarshi oladi. Jungo taraf fan texnikada yangilik yaratishni yuksaltirish planini boshlab Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqini ming turlik ilg'or qo'llanishchan texnika bilan ta'minlaydi. Kelgusi 5 yilda Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqidagi 300 yosh olimning Jongoga kelib ilm almashtirishini qo'llaydi. Raqamlik idora qilish suhbati elib berib, raqam texnikasini yangilash, qo'llanishni chuqurlashtirishni tashabbus qiladi. 4. Güzel yurt makanını ortak kuruş. Adem bilen tabiyet inak bile ötüş, mengülük terakiyatını işgı aşırışının asası. Jongo taraf Şarkı Canubi Asya devletleri iştifakı bilen kelimat özgürüşüge takabül duruş sökpütü ötküzüp, siyaset cahette pikirleşiş ve tecrübelerini ortaklaşışını küçeytip, imkaniyetlik sicil terakiyat yirik planını cipsilaştırışını halaydı. Rayonning energiya tipini o'zgartirishiga o'rtaq turtki bo'lib, Pokiz energiya hamkorlik markazi qurish ustida izlanib, hosili energiya texnikasidan tang bahrlanishni kuchaytirishimiz kerak. Yeshil pul muomila va yeshil selinma hamkorligini kuchaytirib, rayonning tuvan karbonlik imkoniyatlik sijil taraqqiyotini tirakka ega qilishimiz kerak. Jungo taraf Jungo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi yezi egiligini yeshil taraqqiy qildirish harakat planini yo'lga qo'yib, har qaysi davlatlar yezi egilik taraqqiyotining avrishimniki va imkoniyatlik sijilligini oshirishni xohlaydi. Jungo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlar dengiz okean fan texnikasi bo'yicha birlashma tadqiq qilib yaratish markazining hayotiy kuchini oshirib, Ko'kranlik iqtisod hamrohilik munosabati barpo qilib, dengiz okeanining imkoniyatlik sijil taraqqiyotini ilgari surishimiz kerak. 5. Do'stona yurt makonini o'rtaq qurish. Tinchlik, taraqqiyot, adillik, haqqoniylik, demokratiya, erkinlikdan iborat butkul insoniyatga o'rtaq qimmatni tashabbus qilib, madaniyatlar aro almashtirish, o'rnak ilishni cho'nqirlashtirib, rayon ko'p xil madaniyatining alohidligi va afzalligidan yaxshi foydalanishimiz kerak. Yuqumdan keyin kishilarning berish kelishini tartiblik asli keltirishni faol o'ylashib, madaniyat, sayohat, aqllar ombiri, taratqu, ayollar ishlari qatorliq sohalardagi almashtirishni davomli olg'a siljitib, ikki taraf xalqini o'zaro texnik tushunadigan, yaqin o'tadigan, yug'uriladigan qilishimiz kerak. Jungo va Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining kelgusi yoshlarga mansub. Jungo taraf Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi bilan kasbiy ma'rif, o'qish tarixini o'zaro e'tirof qilish qatorliq jihatdagi hamkorlikni kuchaytirish. Jungo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi eng qobil yosh ixtisoslar o'qish mukofotining sonini ko'paytirish. Yoshlar lageri qatorliq faoliyatlarni qanot yedirishni xohlaydi. Kelar yili biz Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasi va Hangzhou Osiyo tanarkat musobaqasini orqa-orqadan kutib olamiz. Jungo taraf buni fursat deb bilib, Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlar bilan bo'lgan
tenterbiye cihetiki alaka hemkarlıkını çonkurlaştırışını kalaydı. Kesiptaşla, kadimde cungolukla ahlak ve hakkaniyetki uygun plan çokum emelge aşıdı. Halık raygı yakkan iş çokum futukluk buludu digen. Emmeylen, halıkının güzel durmuş stikini kalbimizgi püküp, tınışlıkını kodaş, terakkiyatın ilgiri sürüştün ibaret, devir burçini zimimizgi ilip, kol tutuşup ilgirlep, davamlık küreş kılıp, tihimi müstekkem, Cungu Şerqi Cenubi Asya Devletleri İştipaki, tegdirdaşlık gevdisi berpa kılıp, tihimi avat, güzel rayon ve dünyanı birlikte berpa kılaylı. Hürmetlik radyo anıgıcılar. Biz bugünkü ügün iş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 22. günü Cungu Şerqi Cenubi Asya Devletleri İştipaki Söhbetleşiş Münasibeti Ornatkalıkı'nın 30 yıllıkını hatırlaş başlıkla yığında kılgan təqdirdaş bulup yurt makanımızını ortak kuraylı namlık sözünü anlattı.

Bugün programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Dada, mən oqumayçu. Sən meyib dursan. Öner ögen gəş, alındın xəbər alay. Öner ögünü boğanda birə duqan içib, köp pul tapsam, aldı bilən putun da valdaylı. Şu çağda işkimiz kol tutuşub, yollada, bağçıladı bilimin alaymız. Mumamnu çıraylıq yasandırıb, çoğun şəhərləyik apırıb, sayahat qıldırıb gelimiz. Toluqsız otlarını pütürüb, toluq otları məktəbke çıxıdığan yeli, dadamın qadaq besip ketken ətsiz kollarını sıkıp durup şundaq deyemdim. Kalbimde oquşqa boğan intiliş, küşlük bir eqinde köveceb tursumu, ailemizin qiyinçilikleri aldı da bu arzuyumdan vazgeçişke məcbur idim. Öz arzu armalarım üçün bir ömür turmuş kaynamlarda çay kılıp ötken dadamın mühçeyen yelkisige yeni bir eğir jükünü artıp koyuşqa könlüm onumaydı. Turmuş deyen acayip oladı gen. Mən məktəb qoyundan ayrılsam, keyingi turmuş yolumunu qandaq basıman deyən mürəkkəb sualla, şu çağladıla saddı qalbimni toxtamay bir yarım qıladdı. Lekin, davamlıq oquşqa amalsız idim. Baldoraq, birə hönərinin peşini tutub, pul tepişim. Dadamın putunu davaldışım. Momamni, ömürnün axırda bosumu rahat turmuşqa eriştürüşüm kerak idi. Bu balalaca xiyallarım qalbimnin çoŋqur qatlamlarına ornap ketken idi. Şu çağda dadam çağlı qaldikini bütün küçü bilen iştirip, öyünün işçi de uyaq bu uyaqı bernacını aylandırıp mağandın ki, mən qandaqken mən, özüm çağlı qorunduq üstüde oldurğunu bilen, mana, her kitim şundaq çaqqan durmamdı. 13 yıldan boyan öyünün həm sırtının işlerini cahidi qılıp, seni ətlimi göş aldığından bugünkü dək bərdəm qadam taşlap mağandak halet geldirgen, mən şu dadan. Hazır mı, iştanın hödüsün çıkanmaz, seni bakanmaz, oqtanmaz halga tüşüp qağın yok. Dadamın gözlerde yanılı bir ümit ve qatilik çaxınab duraddı. O, çaxlı qaldıkını iştirip aldımğı geldi. Köz şamılda qağın yapıraqtak, soğuk hem titirap durgan kollarımni, jirik sık alqaları arsıq elip durup, sen yaxşı oqışını bilsanlı boldı. Yaramlıq adam bolsan, özümni dağdam yollada məğrur qadam taşlap mağandak, bağcıladı huzur sürvatkandak, dünyadaki ən becerim, ən uluq bir adadak yes kılımın. Adam bir işqi əcir qısıla meyvesini körüdü. Adam üçün iradisizlik, ümitsizlik, şükürlük, ən çoğun meyiblik həm namratlıq hesablandı. Şuna mən hiç qaçan özümünü meyib həm namrat hesabla baxmadım. Gepimini düşendin mi? Meni xatırcam qılay, xoşal qılay desən, yaxşı oku oğlum, dedi dadam beşimini sılap durup. Dadamın her qandaq çapalıq, qeyin şara etimi, hayatqa boğan ümit varlıq bilen könlümünü avundurup, mağa mədət ilham berip kildiğen sözleri kalbimde oquş istikinin yalqollarını qaydı yalqoncı divat attı. Dadamın aşı sözleri bilen künlərini aylağa, aylanı jıllağı ulap, otur mektep oquş hayatımının axırkı pəlisi kep qağan idim. Ali mektep imtihanı yakınlaşkan seri, kalbimni işkiliniş çırmı bağan idi. Şundaqdı mı, dadamın bana karagandaki közlerden çağınıp durgan ümit kuyası, vücudumni bahar aptıbidek illetip, bana küşlük medet bolatdı. Ahri kallamdaki baharcı hiyalanı çörüp taşlıp, Ali mektep imtihanı bədim. İmtihan nətisi mi çıxdı? Anısı yok, meyper dadının cabalıq əcərdi ösüp çoğun məndek bir oğulunun Ali mektep imtihan nətisi dadamın qoruq besip ketken çırayığı alamçı xoşallıq beğişlaplı qanmay, nahiye, hatta velayet tikilənimi hayran kaldırgan idi. Rayonumuz boyunca ən yuqur numarını mən ağan idim. Uzaq ötmək, arzuyum boyunca tallıqan mektep dönmü çakırıq geldi. Lekin oquş pulu ailemiz üçün həl qılış qeyin boğan bir məsil idi. Kəlgösüdeki arzu armalanın nuranı pəllisi. Dadamın her vaqt təkrarlıb durduğun yaxşı oxusan, ardıqın çıxıdı o deyən sözleri oquş istikimini qozğab, meni ümit var qısa, dadamın mən üçün davamlıq cəbata atışını bir oğul balalıq, pərzəndlik xorurum bilən yəni körü verişini xalımay, oquş arzuyumdan vazgeç xeyalım qaynavatqan qazanğı soğuq su quyvətkəndək könlümünü tım taslıqı çöndürətdi. Qayıs pulğa qandaq oquşdan ibarət mən ötüş qeyin boğan bir han aldımını tosıdıratdı.
оқыш білін оқымасық өттірсетке азаплы қиялы жүргімні құтты, сансыз құрт ебатқандық бей арам қылатты. Көз алдымға язының пешіғірім ұсықлары, кішінің қағырдан соғықлардымы көчелады кичек яйымызны етчі беліп, сәрәнге қағаз дегендек нәсәні сейтіп үрген дадамның вечек кәудесі. Қорық бесіп кеткен чырайы келі беліп, жүргімні азаплайды. Өзімні дә

Mamamın da bir işçe, ben tuğulup, yeşimge toşmağanda, anam koy kallağı yen bir bitip, toyuqsız meğnesige kan çüşüp, doktorhanağı vaxtıda aparışkı ülgürmeyelikke sebeplik, davalış ününbəmək ölüp gedip diken. Şu günün başlap, bu aile üçün dadam, hem dada, hem anı bop geldi. Kündüzleri nahiye bazırda kök tat satsa, keşleri bazağı öl kuruk meyvelerini açıqıp satatdi. Meni hazırgıca mumam birkip çoğunkıp kegen idi. Dadam bilen birli turduğun vaxtım bək az idi. Dadam kün batkan çağda öyge kaytıp gelip, yan çuk koyunlarga meyve çive, kavap samsana sağaş gelip bana berip, uzak oldurmayla yani keşlik bazağı galdiğini sörep çıkıp gedetdi. Kocilada men bilen tən tüşballarının dadları bilen birli jürgünlüğü kösem, içim açıq bulup, közlerimge möllüdü yaş keletdi de mumamdın, dadam beni yaxşı gömeydikken dep sor aittim. Mumam yerik alqallar bilen yeşinini sürtüp, peşanemge suyup durup, ondaq deyme, dadan seni bəkmi yaxşı gördü. Bu dünyada dadandak seni yaxşı gördüğün yeni bir adam yok balam, dep təsəli bir etdi. Emse, başka ballarının dadısı tek, dadamı beni bağçılak apırıp oyuntup gelmeydi o. Çık oyuncuk, çıraylıq kim əpəməydikən o. Dep sor aittim mamam deyene. Dadan, öyünün, senin qiymanını yap, çıx bul deyip, seni yaxşı məktəblədi oqtuş üçün keç gündüz tınım tapmay işləv atıdı. Dadan, sen üçün ot tüküyüşke, sodi ekşkı razi. Sen mi yaxşı oqıp çoğun bulğanda, çıx bul deyip, dadanın yaxşı bekip, seni qatar qoşqan əcirini qaytırğın qozam. Deytti mamam, meni bağırğı besim. Mamam, kiçigimden başlap, dadam toğrısı da əni şundaq sözlərini qılıp, jürgümünün çoğunqır qatlamlarga onunğı bolğan mehir muhabbetnin, örmətnin, pəxirlinişnin urqın çaşqan idi. Demisimu, dadam mən üçün örmətləşke, pəxirlinişkide geçlik oluq bir insan idi. Toluqsız otlarını bütürüş aldı turğan çağlarım idi. Qoyaşının qızılıqı yoqamay turupla, taq tərəpdən sürülüp kelibatqan qar bulutla, asman gümbüzüge keç qaranqoluqına baldırlı yeyip, xuddi top çıray bop ketken təbiyyətini jüyüp qoymaqçı bolğandak, taraslap yamğır tökülüşke başladı. Yamğırğı əgişip çıqıbatqan açıq şamal, bağancı küçüyüp oylu içedeki bir nəçü tüp örük, almı köçətlərinin şaqlarını toxtavsız irğanlatıp, keçinin qaranqoluqıga teximə sürülük tüskürgizip duratdı. Öyde mumam bilen yotkanda yögünüp, dadamın kaytıp gelişini takasalıqlan kütüp oldurduk. Mumam arlap-arlap dervazı aldığı çıkıp, dadam kılığan yolu karap koyup, yenik yenip giretti. Mən bu dadamın tezirak kaytıp, ısıq yotkanda mən bilen belli yögünüp yetişini arzu qılattım. Dadam tek çikemeydi mumam. Bazarıq açıqan nəslerini azraq bosumu setilip qalam ikin, dep şiremdikin. Çaba keş dadan, kep kala balam. Sen uxla vəyin. Dadamı saxlayman. Dadam kəsə yüz gözlerini sürtüb, aldığı bir piyalı ısıqça əkəp yermən. Vay

Programımızın muharriri ve riyasetçisi Şiringül Doğdik. Karıştırıcısı Abdıxalık Əhməd. Məsul muharriri Adıl Ablak. Nazaratçısı Arama Tüsencan. Hayırlı dostlar, aman bu xeyslər.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyle sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pərvaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kalitlerge huzur bir işlaydı. Sizden manevi teşnalıkınızla kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Yani ondak da bu müziki güzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yani ondak olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

bir xil xoşallıq. Ətdiyənki illik quyaşının təbdinin huzurlanışının özümü bir xil xoşallıq. Öz yaş gördüğün kişinin bir tal qısqı uçur tapşırıp ilişinin özümü bir xil xoşallıq. Əlbəttə, balkonda oturup, qeyniq bir istakan qahvəni huzurlanıp içişimi bir xil xoşallıq. Yani onundan başqa, özü yaxşı gördüğün muhabbetlik naqşılarını könlü bilen tep tiniş oltırıp anlaşma bir xil xoşallıq. Qısqısı, etrafımızda biz xoşal buluşqı tigilik işler en tayin köp. Bir günne xoşal ahırlaştırsaq mı, ütüdü, xapı halette ütküzsək mı, şu bir gün yanılı ütüdü. Çünkü şun, amal bağ xoşal xoram, özümüz yaxşı gördüğün işler bilen, özümüzden kızıkışı bilen şu bir günümüzü ehmiyetlik, mənilik ötküzüşümüz gerek. Bu hayat intayın kısa. Şunun için kiçikini könülsüzlük gibi oran vermesikimiz gerek. Kuşallık emimiz yer olsun, bizden kuşallıkı başlaydıgan köylerimiz devamlı kuzurlarda.

Ben Süyümlük Dostlar programımızın almıştırıvatımız. Məlum bir yağmurluq köne çüştünken bir mumay türlük mallan magazinine kirip öz ixtiyarlıqı bu işi aynışkı başlapdı. Onun bir nesi yetiviliş məxsi yoxluqını bilgən köp sandiki münazimətçilə mumayının özlerini avar kılışıdın keçip öz işler bilen hələk babdı. Aradın bir münazimətçi yigit mumayğı təşəbbüskarlıq bilen salam berip ədəb bilen Mumay'ın neyimi lazımlıqını sorattı. Mumay onunla özünün yağmurdun panahlanıp kırgallikini bir nes setiviliş məxsidi yoxluqını bildirdi. Şundaq taktırdım o, yigit Mumay'ını yanılı karşı aldıqallıqını eğitipti. Mumay bilen teşebbüskar halde paranlaşıp, hakikaten bu karşı aldıqallıqını ihbadilipti. Mumay kaytaşı da yigit Mumay'ı emra bulup, çoğun yolu bile çıkıp, taksiyle çıkıp ağıca küllük tutup beripti. Mumay yigitnin isim kartısını sorap ilip aldı. Ardın birnäçe gün ötkenden keyin yigit şirket hojayinning işxansığı çaqırtılıpdı. Nim bopdı demem sile. Hojayin onunğa bir paş xatni sunupdı. Xatni bir Mumay yazğan ken. Xatta muş türlük mallar magazininin bir nəfər mal satqıçısını Mumay turğan jayğa əvətip şirketke vakalatan əşəmətlik turalğının bezekçiligini öz üstige elişi tələb qılınğan ken. Mana. Demek, kalbinizde yaxşılık bolsa, yardımga muhtaç kişilerge yardım kısınız, aman bir günü o yaxşılık sizge kaytıdı. Pürsat manım uşunda. O her dem turmuşumuzu yuğurlan. Azıraqlı dikkat kısak, nurgun pürsatlarge, oylamağın neticilerge erişişimiz, taktırımızda özgertelişimiz mümkün. Könlünüzge yaxşı işini pükün, yaxşı netice sizden bolsun. Enemizse küylerimiz, devamlıq silah üçün.

Anlasanız sizin onunla çokum işiniz ağırıp kalıdı. Onun atanısı mı, boğusu mu katnaş vakası ölüp getip diken koşnam, dedi Avut eğer korsun. Hey, Şavcan'ı min bir cepa bilen çoğukluğun momusu mu, buldur alemden ötüptü. Şu küyümçen momusu onu otur mektep küçü okutup diken, dedi Nurhan. O şu çağlarda momusunun yükünü yenikil düşüş için tırışıp yürüp yağatçılıkını mı ögünü yaptı diken. Bu bala bir gün keşkiçi tınım tapmaydı, dedi Avut. Şundak bolsa mı, vakit çıkırıp nevrilerimizgi devlet ortak tılı ügüt avatıdı. O özümü tırışıp Uyghur tılı ügünü avatıdı, dedi. Dedi Nurhan Zuhlu'nu. Hazır Uyghurcuğu hayli tılı kep kaldı. Del şu çağda Taladın, Perhat, Alım, İrpan, Zühre'yle somkılarını askınıcı aldırıp kırıp geldi. Ve Adıl'a keyni keynedin, yakşımsız Adıl'da da, dep edeplen salam verişti. Muma, dedi Zühre hoşalalda. Paratçıkımız imtihanda sınıf boyunca yukarı numara aldık. Yaraysile balalarım, dedi Avut Zühre'nin çeksigi söyüp koyup. Ümidimizin ahlavatsile. Rahmetli Şavcan Akam'ı esan bulamı kim bu dedi Perhat. O bizgi şembi günü Cungo'nun kadimki zaman meselelerden birini eğitip beğen dediğine, ümtihanda döl şundak sual çıkıp kaldı kara. Mayısını tatıp östürüş degen o meseleyi devlet ortak tıldı doğru yezip dikenmez, dedi Zühre hayacalanıp. Muallim bizi pekmek tap ketti bu. Etizliktiki mayıslarını tez össün deyip tatıp tatıp koyup, ahir kurtu etken neyli kamakatı kursudaki mesele okşumam da o, dedi Nurhan. De şu mesel. Zühre hoşallıkıdan çavak çelip gitti. Muma, onu sen kandak bilirsin. Bilmem kızım, dedi Nurhan Zühre'nin beşini sılap oturup. Bizden hazırlı muallimimiz mu, aynı yıllarda aşında kızgarlık çöçek meselelerini eğitip bir etti bizge. Oyluğa işkili kolu da kaldı götürgen kencaş külümsürep kırıp geldi. Ve teşlik mu hoşunla, depsel egilip salam verdi. Teşlik kencaşsınlım, dedi Nurhan. Nim o kötü vakalarınız? Nim balat de Nurhan ede, dedi kencaş. Kırdaki tukalarımın köngleden bu. Ola bu neslen oğlunuz Şavcan'a evet tuttu. Şavcan'a demsiz, dedi Nurhan hayran bulup. He, Şavcan'a, dedi kencaş. O ötken de kırdaki tukalarımın bir coza, işte orunduk yasap beygen deydi ha? Nurhan ede, hakkını bilsek, bunda kısanla set buludu. Biz digen hoşunu tutsak deyip, ammay turu ilip, bizim bekme gıcıl kıgan karan. Şuna tıkkallarım onunla atıp, muşu kurut, erimcik, serik may, sürülgen göçlerini eve tüptü. Eğizdeki bakasla. Rahmet sınlım. Nurhan kencaş götürüp kırgen işki haltını kolga aldı. Tıkkallarınız ağır boptu, rahmet. Adıl orundan lekkede turup talağa karap maldı. Avut, hayremse, dedi o. Men çıkay. Adlaka, oldurun, dedi Nurhan talağa karap mangan adlığa karap. Ne gibi barısız? Mal sürülen göçlerini pişiray, eğizi gibi çıkan, bir demdeli pişirdi. Rahmet sanılım, dedi Adil, kendini buralmasın. Ben çıkay, zörer işim battı. Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlavatkanınla Merkezi Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Mehliya İbrahim. Dağlık eserler kişilerin tepekörünü acıdığan aşkış kokşaydı. Kişiler dağlık eserlerini okuş arkalık menevi cihette mul uzukluğu ege buludu. Öz duruşluk zaman ve makan boşluğundan alıp, tarih dötken kişilerin menevi keşmişi arkalık emeli durmuşu üçün tekimi köp tecrübe ve düşüncelerini hazırlaydı. Radyo anlayıcılar, biz bugünkü programımızda Şincan Halık Baş Neşriyatı neşir kılgan Enver Abdurrahim kalemindeki Ahmaral namlı romanı anlatımız.

0: Yer şarda 8 milyar adem var. Başkalarını doğru musunuz? En yakşı özünüz bolalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayret kikilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap kaytırmen.
4: Cumhur'un kat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
2: Yaşlıkımız urgumakta, vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını ağladım.
3: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımını alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tenterbiye azimetleri batırlık bilen ilişti.
4: Topni 4-3 numarı verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni davranın güzel sahipsini açtı.
0: Burmumuk'tan stanokçı, Tokyolu'dan zapçaslağıcı, hemisi kalbimdeki sene boyumları.
2: Devletin mühim kuralları Jungo yasımcılıkının tövrikidir.
0: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısından kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatının çoğunkuru yıldız tartkızıp, kreş kılgıcıladın bulaydı.
2: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
6: Men bir tamçı su.
7: Men mi?

Gallup özellik parıqlandırgıçtan təşkürüş nəticəsi də körüstülüşçə, minin ən zor artıqçılıqım rekabət çalıqgən. Rekabət seliştürüş içəgə yıldız tartqan boludu. Ətrapınızı nəzər sağınınızda, təbii halda başqılanın nəticələrini bayqaysız. Ulanın nəticəsi qolunuzdaki ən adaqı şikal qaylındı. Məyli qancılık çapa tartın, mudayınız hər qancı ali canap olsunmu, Fakat özünüzün nişanlığı yetip, kurdaşlarınızı besip düşemegen bolsanız, kolgu keltürge utuqlarınız hiç nersige erzimeydiğanda kez kılısız. Barlıq rekabetçiler başkalağı muhtaj, seliştürüşkü muhtaj. Çünkü seliştürgan çağdıla rekabetliş alaysız. Rekabetliş alayandıla qalbi kıl alaysız. Qalbi kıplıqasınız, çeksiz xursallik esirgi çöm alaysız. Siz ölçeşke amraq, çünkü o arqılıq seliştürgülü boludu. Başqa rekabetçilerini yaxşı görürsünüz, çünkü ola ruhiyanızı urğutalaydı. Siz musabıqını kızgın söylüyorsunuz, rakibinizde edep bilen muameli kılsınız mı? Hatta yenilgendi mi salma kıyafetge kırvalsınız mı? Sizden musabıqıge katnışınız herkiz könül hoşu üçün emez, belki qalbi kılış üçün. Şuna yenişki işençiniz bu muğam musabıqıge katnışmaysınız. Tekşürüş neticesi de, minin mijaz xulqumge manımışındak baha berilgen.